hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmez ser oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seli. Deprem gibi oynattım her yeri, yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara, aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana, senin izin hep bende kalacak.

Neredesin? Neredesin? Dönülmeyen yerde misin? Sevenlerin kaldı sensiz. Sanma unutulur. Sanma unutulursun.

aldın ki sen beni? Zehir ektin yüreğime sevgi yerine. Yolda gördüğün bütün çocuklara sevmeyi öğret. Ama senin gibi terk etmesinler, olur mu? Ama ben yine de diyorum ki hadi çık da gel. Hadi çık.

Kendime yakıştıramadığım küfürlerden döndü bazen dilim. Dilim, dilim, dilim. Sabrını ölçüyorum taşın. Çatlamasını hissediyorum tohumun. Buralarda uyumuyor gün. İyi de gül gecelerim. Hoşça kalamadım sevgilim. Ben bir tek seni özlemeye alışamadım. Ceketim dahi kalsın. Duvarlar kendisine çarpacağım.

0: Dünya dediğiniz abiler, aha benim şu yüreğim kadar. Abiler, hayat dediğiniz ne kadar gülebiliyorsa o kadar. Boş verin ötesini, sallayın gitsin dünyayı. Paramız yoksa da haysiyetimiz var.
1: Hey gözünü seveyim zeytinin, taze ekmeğin, çayın. Bakmayın benim de canım elbet çeker şöyle tereyağlı bir buçuk İskender. Yine de olsun, kesmedikten sonra selamı bakkal Ender. Bir de bizim takıma gol olmadıktan sonra ve de en kıyağından bir şarkı patlatınca Müslüm Baba, ne gam ne tasa ne fırtına ne kar. Boş verin abiler, paramız yoksa da haysiyetimiz var. Şimdi beni iyi dinleyin, canımdan öte ve de en kıymetli sevdiğim muhterem arkadaşlar, durumum ortadadır. Hayat bana da sağlamına harbi bir çelme takmıştır. Nevrim dönmüş, midem bulanmış, gözlerim kararmıştır. Cümlenize olan cümle borç edavatım 3 vakte kadar askıya alınmıştır. Ya biraz idare edebilirseniz eğer, ya bir de kahveci Nuri'den rica edebilirseniz, kesmezse tavşan kanı günde 3 bardak çayı. Elbet bu feleğin paslı çarkı bir gün benim için de döner. Ve düşeş gelmese de, gelirse eğer zarımız mesela bir dubara ve hele 4 çağır. İşi kolayladık sayın,

Vay vay vay vay vay vay. Dalgalan bakalım kız kulesi önündeki dalgalar gibi kalbim. Hayıflan bakalım hiç kimselere belli etmeden geceleri yorganın altında. Yazıklan bakalım bu da reva mıdır hayatının baharında bir delikanlıya. Hep kısa çöpü ben mi çekeceğim? Hep bana mı denk düşecek çarkı feleğin iflası? Hep ben bileceğim başkaları mı kapacak 500 milyarı? Hep ben sevip eller mi alacak Aslı'yı, Leyla'yı? Batsın bu dünya sen de mi Leyla? İtirazım var yalana dolana. E ben böyle dolana dolana, ellerim cebimde, dudağımda ıslığım, başımda eski alemlerin sarhoşluğu. Orhan Veli tadında basıp voleyi yürüyeceğim hayatın sonuna kadar. Hiç tasalanmayın abiler, paramız yoksa da haysiyetimiz var. Son bir kere öpmek isterim gözlerinizden, son bir kere sarılıp ağlamak geçer içinden. Ama vicdan yapıyorum sanırsınız diye korkuyorum. Vallahi içinden öpmek geliyor en kral arkadaşlarımı. Ayhan ışığı, Sadri alışı, Erol taşı. Adamın gönlü şarkılar söyleyip unutmak istiyor garibanlığı. Adamın canı hesapsız dostlarını çekiyor, dalgasız, dümensiz yoldaşlığı. Mahalle arasında gazozuna maç yapıp yenilmek çekiyor. Komşunun kızına mektup yazıp çarşamba pazarında el altından vermek çekiyor. Bazen sıcak ekmek, bazen seyyardan sabah.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Bana yeminler verdin. Ben hep seninim derdin. Bak şimdi sırtımdan vurdun zalim. Sen ellere gelin mi oldun?

Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson, şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin? Ha, sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum. Sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam. Kahretsin, onunla konuştuk. Hey garson, bu büyük de bitti. Yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum. Bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı. Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım. Ulan dedim, haddine mi be? Ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum. Akmasın mı gözümden yaş? Üzülme be kardeş. Ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olması yüreğimde. Benim olmasını isterdim. Kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dol.

güzel oldu. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun. Onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

Reklamlar. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Bir perşembe akşamı ıslanırken yağmur altında telefonuma bir mesaj geldi ummadığım anda. Sesin sesime değdi, elim ayağım titredi. Belki bir rüyaydı, belki de geçiciydi. Hiç unutamam o ardı arda çalan telefonu. Var mıydı, yok muydu bilemedim sonunu. Geçmişime aldırış bile etmeden aldım ceketimi ve seçtim nefes yolunu. Tesadüf mü, alın yazısı mı? Yoksa bir şans mı? Ömür boyu sürecek ikimizin aşk dansı. Ben senin bana olan sevgini sevdim.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın.

0: biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

780 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
2: Doğru seçim Doğruca.
3: Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

güneş doğar kaybolursun bayaman. Ay ışığı der durursun bayaman.

yavaş ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

çadıranlar olur elbet. Kolumuzu kıranlar olur elbet. Sırtımızdan da vuranlar olur elbet. Hainler de bir gün ölür, aldırma. Canını sıkma kardeşim. Bu dünyayı bir yaradan var.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
2: Doğru seçim Doğruca.
3: Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Hele bir ışıklar sönsün, hele bir kapansın kapılar, sular durulsun, bıçak atacağım daha 12'den, kısa devre yapsın kalbim.

olsun. Olur bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün. Dağılsın dişlerimdeki güçler.

Bakışlarında kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar. Kırılsın camlar.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için

için hemen arayın. 0535 290 37 47 Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
2: Doğru seçim Doğruca.
3: Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

ne faydah, ne faydah. Kefen beyazah, ne fayda. Bir kayna yaş dökesin, kadrin bilmezah, ne fayda. Bir kayna yaş dökesin, kadrin bilmezah, ne fayda.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

peşimdesiniz. Bir bütün olmuşuz, içimdesiniz. Suçum nedir benim, ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Belki bugün, belki yarın. Neonlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevdiklerim, hoşça kal insanlarım, hoşça kal dostlarım. Bu son şarkım size, bu son vedam size.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için

0: Doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik servisle güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0541 0541 780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 4750. 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
2: Murat'la gönülden gönüle.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Yaktım gemileri, dönemem asla, sevemem seni asla bir daha.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Murat'la Gönülden Gönüle.
2: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Kazasız, belasız, gönlünüzce güzel bir hafta dileklerimle. Güzelleştirilmiş güzel insanlar. 87.5 Lider FM'de Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisine güzel bir akşam. Kazasız, belasız, gönlünüzce güzel bir hafta olsun inşallah. Haftanın ilk günü, dün yayındaydım. Cumartesi günü sıkıntılar vardı, bizlik değil. Onu telafi etmek için dün geldim. Yaklaşık bir 4-4,5 saat yayında kaldım. Cumartesi günü gelen SMS ve normal WhatsApp üzerinden mesajlarımızın hepsini tek tek paylaştım. Bugün haftanın ilk Murat'la Gönülden Gönüle programımıza Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Bismillah diyerek açılışımızı yapacağız. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını saat 9'u 5 geçe, takriben 5-10 geçe, yani 5-10 dakika fark etmiyor, sıkıntı yok ama bilginiz olsun. Ya 9-9-10 geçeye kadar bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Sevgili kardeşlerim, bir kez daha hatırlatayım. Bugün itibariyle artık saat 8'de Murat'la Gönülden Gönül'de, yani bu saatte başlayacak. Gecenin ilerleyen saatine kadar WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz ama tekli mesajlar, ama kayıt mesajları, ama kişisel mesajlarınızı gecenin ilerleyen saatine kadar paylaşacağım, bitireceğim. Sonrasında SMS'e geçiş yapacağız. Artık 12.30 mu olur, 1 mi olur, onu da zaman gösterecek. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönül.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Derdi dostlarım Mami varlığı Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azal Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Mami Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir Eci, Bucalı Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Afşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere, ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren, yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavga, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın, bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Koca Pınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep, bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı, bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3-0'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren, yani Gattar Tony'ye bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Bakide Hicam Muti'den, birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek.
0: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliye.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Teviş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samat. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana. Ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş. Merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beser, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğümde biz atarız. Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak. Murat abi senin aracılığında. Abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir. Farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Alışlıoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı. Kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz, boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak. Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben 3.0'dan Savaş Aktaş, 2.0'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3.0'da A13 koğuştan Barışcan Kartalmış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3.0 A13'den Barışcan Kartalmış. Murat abi ben 3.0 A13 koğuştan Barışcan Kartalmış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3.0 A13'den Barışcan Kartalmış. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 1.0'dan Veysel. İkinci aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine de geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerin Bornavalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü gece armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abi ve dostlara armağan olsun bu şarkı. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları. Murat abi ben 1.0'dan Veysel Ekinci. Burada kadar birliği yaptım dostlarım Saadettin Bıçakçı, Yeşilovalı, Jilet Mehmet, Mustafa Argın, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, İstanbullu, Kaan Bolat, ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper Atakan, Ülgün kardeşlerim Alişay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaya Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi, bundan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Tekide yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun. Murat abi, gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornovalı Veysel Ekinci.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Atakan Nüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Nüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizim

0: gönderiyorum. Bizlere merak etme abi. Bizler çok iyi. Sizlere seven Murat Ersoy. Murat abi ben Onurcan Pınar yani CEO. Abim Atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar yani CEO. Murat abi ben Paşam Gürgür. Abim Atam Eyüp Gürgür ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme. Biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik. Seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür başlar reisim Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Murat Can, Yıldız, Baran Kayalar. Sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi ben Çakır İsmail abim Atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi bizler iyi senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür başta Atam reisim Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak bizi merak etme. Dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbe. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feriz Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle Aslan abim Kubilay Bozbey, Dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, Namıder, Çikoday, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü, Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun Aslan Çavuşu, Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey, derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Namıder Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepet Ören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı Aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın, Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A13'ten Devran Tercan aleykümselam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım Can abim Kubilay Bozbey dayım Ferit Saçlı derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf Murat Kıyak Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko Zeki Bahur Gökhan Balcı akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul Harun Ağar İbrahim Halil Almaz Gülen Yüz Batuhan Yavuz Kurt Ali Durak Akın Cem İbrahim Hakkı Kartal Muhammed Özcan Muhammed Bilgin Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abim. Sizi seven sayan Devran Tercan. Selamlar.

0: Aleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde Derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleykümselam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleyküm selam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Ferit Saçlı, akabinde abim Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namı Derkedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl, ben T1A13'ten Kubilay Bozbey, sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu İbo'ya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler, saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar, Mert Yüce Öz Kocaman, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Affan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 yatan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan, Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi, Erdoğan, İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy, Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 yatan Halil İdem, Kınal Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür, çok severler, kaybedermiş bu hayatta. A7'de yatan aslan kardeşim Özcan, sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter, gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana, seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben Menemen C2 koğuştan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle koğuş ve kurumda bulunan başlı hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu yatan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim, canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim, reis Harun Güven Öz abim, Tolga Kartal, Asarlık Sefiri, Alaaddin Akda, Tövbekar Yusuf, Ekrem Şahin, Ahmet Öz, Esmer, Alaçatılı, Batuhan Başar, Ceyhun Karabağlı, Can dayım Murat Altında, Adanalı Cuma dayı, Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan, bu derlere reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, namı der Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan canım karım aslandayım Atalay Altun, Manisa F tipinde yatan amcam Özcan. Büyük al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren. Boz torbalı açıkta yatan kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine gece bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Lisa Dılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben

2B 14 koğuşunu atmakta olan Gökhan Alada, aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşunu adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gedizli Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bordamalı Mıçı, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde iki nolda yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer, tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Delen, Namıder Keko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namıder Direş, Gürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altıntelim, dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat T4'de yatan abim Suat Konuk, dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan Hikmet, Şahin Devran, Karahan Arap, Mert Pope, Murat Ali Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta Aslanlar Aslan Ödemiş'te yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu canım kanım yeğenim Hasan Yüksek'e bin selam ediyorum. Benden bu canlara suç ortağım Memo'ya Muti Heyecan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili Tugay İrdem, Çamdibili Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil dik duranlardanız eş hocan. Murat abi ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin,
Deniz Kahya

0: Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdır Can Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

0: Selamun aleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım. Aslan yürekli Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim, hayırlı geceler Murat abim, sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atmaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, değerli ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım, başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den eski İzmirli Ozan yazar. Aleykümselam Ozan kardeşim. Canım kanım olan iki gözüm Özcan yazar, aslan kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, Osman Karakalpak, Gürbüz Kıyatçı kardeş koğuşumuz olan, B18'de bulunan aslan abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Volkan Şendil, Mete Dökme, Halil Üzcek, Nuri Özden, Engin Zengin, Cikselo, Murat Koşar, Kerim Bakır, sizleri seven sayan eski İzmirli Ozan yazar. Ben T1'den eski İzmirli Özcan yazar, başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan yazar, kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Mert Kaya, aynı kurumda bulundum. B18'den iki gözümün çiçeği abilerin gülü Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, burada her zaman bir kardeşinizin olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Yücel Özden, Vahap Aksoy, Murat Koşar'a da bin selam olsun, sizleri seven eski İzmirli Özcan yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan senin aracılığıyla abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta kanımdan olmasa da canımdan olan aslan abilerim eski İzmirli Ozan yazar, Özcan yazar kardeşlerim Diyar Bininci, Deniz Şahin, Gürbüz Kıyatçı, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Osman Karakalpak, Vahap Aksoy kardeş koğuşumuz, B18'de bulunan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, B18 koğuşuna selam olsun yine senin aracınla. Kadın kapalıda yatan sevdiğim Rümeysa Kınık radyo başına. Bir tanem seni senden bile çok seviyorum. Kendine dikkat et, sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Başta aslandayım Mustafa Yıldırım, aslan abilerim Özcan yazar, Ozan yazar, Gürbüz Kıyatçı, Berkay Özel, Diğer Birinci, İsa Aslan, Osman Karakalpak, Murat Koşar, Vahap Aksoy kardeş koğuşunda, B18'de olan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, Kerim Bakır'a selamlarım bakidir. Başka kurumlarda olan Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Yavuz'a da bin selam olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahmin.

0: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Can abim Murat, ben Kurtuluş Çakarlı, aleykümselam Kurtuluşum. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine, Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Hakat, Volkan Kızılyel, Ömer Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit, tüm bu dost abi kardeşlerime selamlar olsun, sevgilerimle, ben Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Can abim Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Elef Dost, Serdar Özcan, Can kardeşim Yiğit Deniz Çakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaba, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran, Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrıbeyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Borancan Akalık, Mustafa Sunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Ayit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin, İkinci Samet, Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül. Tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle, ben Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den İbrahim Akbaş, aleykümselam İbrahim kardeşim, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, can dostlarım Sait Sayım, Atalay, Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki dua kapı çalmaktır, sonrasına karışmak haddi aşmaktır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan, aleykümselam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki 100 türlü oyun görüp 100 türlü tecrübe geçirip akıbeti gören kişi bir tek oyun görene benzemez. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koşan Atalay Burak Tan Yıldız, kısacası Ati, aleykümselam Atalay kardeş. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul'a, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki görmek istediklerini yap, duymak istediklerini söyle, yaşamak istediklerini yaşa, ne verirsen onu yaşayacağını da unutma. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım, aleykümselam Sait kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kim olduğunuzun bir önemi yok. Unutmayın ki bir kibrit çöplük koca bir daha yok etme yeter.
0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İş.

Aleyküm selam, sağ olasın çağırım, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca, Murat abi, bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T210 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız Taner, Deringöl, Halil İbrahim, Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satojan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleykümselam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim, Kayıkçı Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi. Bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleykümselam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleykümselam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre

Atmaca, Urlalı, Yiğitçaylar, Taner, Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay, Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.

0: diye bir şey nasıl yok Züleyha? Biz diye bir şey nasıl yok? Kurşun var, bıçak var da yara mı yok?
1: Sen bana ateşsin artık, ben sana kor.
0: Ateş var, kor var da kül mü yok?

0: düş var da söz mü yok?
1: Farz et ki Yusuf, bir varmış bir yokmuşuz.
0: Bir varmış bir yokmuşuz değil Züleyha. Biri varmış, biz yokmuşuz.

tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Mevlid-i Şerif kandiliniz mübarek olsun. Rabbim bu güzel gecenin, bu güzel anın hatırına Rabbim ne sıkıntılarınız varsa sıkıntılarınızı bizler de dahilinde sıkıntılarımızı gidersin inşallah. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize bir kez daha sevgiler, selamlar. Kardeşlerimizin kayıt mesajlarını paylaştık. Bir kısmını da inşallah süreç içerisinde paylaşacağım. Şimdi WhatsApp'tan gelen günün ilk mesajıyla gecenin ilerleyen saatine kadar hem kayıt mesajlarımız hem WhatsApp mesajlarımızı bitireceğiz. Ondan sonra SMS'e geçeceğiz. Haberiniz olsun. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran T216 koğuşuna atan Baran Gerçek ve Kader arkadaşlar Ahmet Kaya. Buradan günler geçmiyor şarkısı armağan olsun. Ben T2C7'den Baran Alsaç. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdon Manal, Mertcan Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza, Geri Tekin, Yusuf Kayhan. Aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfit Can, Dülger Ersoy Dönmez, Görkem Derkol, Berk Korkut, Osman Altun. Bu derlere Azar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Bir kez daha T4B17'deki kardeşlerim, duyanlar, sizden ricam, yeni mesajlarınız gelmedi. Emirhan Tapan, Emirhan kardeşim. Sana zahmet birkaç kez anons ettim, bu gelen mesajlarınızın hepsinin içerisinde yanlış isimler, yanlış soyadları vardı. Birkaç kez anons ettim ama daha hala mesajlarınız gelmedi. Bilginiz olsun Emirhan, ilgilenirsen sevinirim. Sonrasında Mertcan Karayüz, Mertcan'ım yeni mesajların şu dakikaya kadar gelmedi. Geçen hafta söylemiştim, bilgin olsun, onlar da yanlışlık vardı. Onlarla ilgilenirsen Serhat Küçük, dayı Serhat'ım sana da sevgiler, koğuşundaki tüm abi kardeşlere de sevgiler, selamlar. Mertcan kardeşim senden mesajları bekliyorum. Aklımıza gelmişken bunları da en azından paylaşmış olduk kardeşlerimizle. Ben İzmir Açık Cezaevinden Batuhan Üçdemir, benim için değerli olan canlar Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdebili, Yasin Açık, Berkant Özcan, Gurur Sönmez, Serdar Özcan, Ümit Akbayırlı, Rüzgar Gözen, Barış Turan, Göksel Yağcı, Asil Çalışkan, ismini sayamadım tüm dostlara selamlarım. Bakide sizlerle özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle gece bir sözle ben bırakayım abi. Anlatma, gör, sorma, hisset, belli etme, yut ama asla unutma. Sana da iyi yayınlar Murat abi, sağ olasın Batuhan kardeşim. Ben İzmir Açık Cezaevinden Batuhan Üçdemir, benim için değerli olan canlar Emir Kızılay, Polatcan Aslan, Raşit Atan, Emirhan Yula, Emirhan Akdeniz, Burak Karabaş, Okan, Tekinay, Can Aslan, Hüseyin Turan, İsa Aslan, Apo İlba, ismini sayamadım tüm dostlarıma da selamlarım. Bakide sizi canından çok seven Batuhan Üçdemir. Ahmet Kaya'dan düşmüşüm bir çukura şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, bir hapishane korkusuyla fikir

değiştirecek insan değiliz. Bizi bugüne kadar anlamamış olmaları koca bir aptallık, zindanı kabul ederiz ama zillete asla ve selam. Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B16 koğuşuna bulunan Sivaslı Veysel. Aleyküm selam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentüs, Yusuf İslam Direk, Burak Reis, Yakut Taner, Öz Çaki, Ünalar, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincan, Hüseyin Turgay, bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Gece güzel bir söz bırakmak istiyorum. Karında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Hemen sayfamı yürüyeyim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Doğukan Öz kardeşimiz radyo başına diyeyim önce. Doğukan kardeşim, abin Mehmet Öz kardeşimizin sana çok çok selamı vardı. Mevlüt kandilini kutluyordu. Seni çok sevdiğini, sana çok çok selamımızı ve en kısa sürede inşallah çıkacağını notunu bıraktı Doğukan Öz kardeşim. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün. Başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazlar, Enes Geçik, İbrahim Berktunç, Fatih Haldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, Veysel Çapkan, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mahfuz şarkısı armağan ediyorum. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Murat abi selamünaleyküm, aleyküm selam kız kardeşim. Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan canım eşim Mert Esen. Bugün yan yana olamasak da aramızda mesafeler olsa dahi kalbim her zaman seninle her şeyim. Doğum günün kutlu olsun sevgilim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Cefasıyla değil hep sefan ile geldin. Senin gibi delikanlı adam da cefa çektirmez. Sana kavuştuğum gün sefamız olsun. Seni çok seven eşin Elif Esen Cefer. Cefer'den özelim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu B4 sarsılmazlar koşulan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen, aleyküm selam kardeşlerim. Kıymetliler Sıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derler armağan olsun sevgilerimle sarsılmaz ve Celomen. Batuplex burada sokaklar şarkısı çalarsan canım abim Serhat'ım seviyorsun, kendine iyi bak. Murat abi, abim Serhat Bozdaş'a burada bir şeyler söylemek istiyorum. 3 tane erkek kardeşim var ama sen en sevdiğimsin, bilirsin seni ne kadar sevdiğimi. Bir annenin evladını sever gibi seviyorum seni. Sen aramızdaki en güçlü canı yansa da belli etmezsin ama ben hissederim, biliyorum. Bazen insanın içi yoruluyor. Ne zaman bitecek diye düşünmekten bile yoruluyor. Ama unutma, zaman sen fark etmezsen de ilerliyor. Bugün dünden eksik, yarın bugünden eksik olacak. Ve bir gün o beklediğim gün gelecek, biz yan yana olacağız. Bu şarkı sadece sana gelsin, seni seviyorum. Derya Azar Bülbül'den Cani. Murat abi selamünaleyküm. Ben kadın kapalıda yatan Yersu Gökçe Tosun, aleyküm selam. Kız kardeşim Kadir'in sana çok çok selam vardı. Seni çok sevdiğimin notunu bıraktı. Murat abi söyler misin? Yersu Gökçe Tosun kadınıma selamını söyler misin dedi Kadir. Kadir sana da sevgiler selamlar. Selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim. İki nolu A16'da bulunan canıma can katan canım eşim Kadir Tosun, duvarlar ayırsa da kalbim hep senin yanında. Özgürlüğüm kısıtlı olabilir ama sana olan sevgim sınırsız, günler geçer kapılar açılır. Sana olan sevdam hiç bitmez, demir kapılar ardında bile aklımdaki tek kişi sensin. Beni dışarıdan değil kalbinden bekle çünkü ben sana dönmek için yaşıyorum. Murat abi eşime Dinet'ten Mer Tala Duru Kelebek, bunu eşime çalar mısın?
Murat abi selamünaleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yarsu Gökçe Tosun canım eşim. Biz cezaevindeyiz diye yargılayacaklar ama kimse o güzel kalbimizin, merhamet dolu yüreğimizi aslında nasıl bir insan olduğumuzu bilmeyecekler. Ben biliyorum ki iyi günde kötü günde ellerimiz hep bir olacak. Asla birbirimizi bırakmayacağız. Her zaman

0: birbirimize daha olacağız. Sen benim sabrım, umudum, huzurumsun, kaderimiz bir ama az kaldı, biraz daha sabır, seni çok severim kadınım benim. En güzel günlerim sensin. Çağın Şengül değil, hasret çalarsan sevinirim Murat abi. Şapkanda yatan sevdiğim Ferhat Arslan, mis kokulum, özlemim, hasretim, kalbimin sahibi. Bugün çok mutluyum, seni gördüm. Her şey daha iyi olacak Allah'ın izniyle. Biz kocaman bir aileyiz, her şeyin üstesinden tabii ki de geliriz. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, bekliyorum yarim. Şapkanda yatan Aslan abim Oktay Aktaş, bebeğim seni çok özlüyorum, çok seviyorum, her şey yolunda. Herkesin çok selamı var. Rabbim hayırlı kapılar açsın, insanlarla karşılaştırsın. Allah'a emanet ol canım abim Zuhal Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşuna yatan sevdiğim Damla abici, hayat bir oyunsa ihtiyacım olan tek takım arkadaşı sensin. Çünkü seninle üstesinden gelemeyeceğimiz karşılaşma yok. Şarkı armağan ediyorum. Azar birbirinden ayrılık ötümden ölümden zormuş. Murat abi ben Damla Avcı Beyki Koşun'a yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la. İrem Çelik Özlü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Aslan kafese sığınmaz. Yürek umuda yenilmez. Mahkumun umudu ölmez. Özgürlüğün ateşi sönmez. Bu mahkummuş. Bugün mahkumuz, yarın özgürlük bizimdir. İki gözüm. İyi akşamlar Murat Bey, T3A20 koğuşuna bulunan eşim Utkan dede radyo başına. Hiçbir zaman dünyalık hesaplara eyvallahım olmadı sevdam. Rabbime aşkım göklerde mühürlenen bu dünyanın manası olan eşim Utkan dedeydir. Mustafa Ceceli'den Sessizlerden Ötesi Yok şarkısı kendisine armağanımdır. Size de iyi yayınlar dilerim. Sağ ol kardeşim. Ben T4A8 koğuşundan Ferhat Arslan, sevgilim bu mesajı seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya kelimelerin yetmediği için gönderiyorum. İyi ki hayatındasın, iyi ki kalbim seni seçmiş, seni çok seviyorum ben Ferhat Arslan. C10 koğuşuna atan Görkem, Gökdeniz reisim, geçen gün sesimi duyabildiysen bil ki söylediklerimin hepsi gerçekten kalbimden geldi. Duyamadıysan da canın sağ olsun. Ben yine buradan sana seslenmeye devam ederim. Ercan'la konuştum. Enş'te görüşmüş. Seninle ilgileniyormuş. Şükrü de yarın arayacak. Onun da selamı var. Bugün babanla da beraberdik. O da iyi. Herkes bir şekilde senden haber almaya, yanında olmaya çalışıyor. Ben zaten biliyorsun aslan gibi arkandayım. Sen yeter ki kendine çok iyi bak. Bana lazımsın reis. Güzel günler, özgür günlerde seninle görüşeceğiz. Buna inanıyorum. Seni çok çok seviyorum. İsmimi söylenmesine gerek yok. O zaten beni biliyor. Selamünaleyküm Murat abi. Senin aracının lecan dostlara selam göndermek istiyorum. Ben T1A13'dan Ferit Saçlı. Aleyküm selam Ferit kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Kubilay Bozbey, Devran Tercan, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Erişen, Kasap İlmi, Muzaffer Tatlı, Ferhat Turgay. İsmini saymadım. Tüm dostlara selam eder. Özgür günlerde kavuşmayı diliyorum. Gece bir söz, en büyük düşmanımız her zaman düşmemizi bekleyen dostlarımız olmuştur. Allah o günleri göstermesin. Ferit Saçlı. Murat abi ben T1A13'ten Ferit Saçlı. Kadın kapalı C13 koğuşuna bulunan özlemim ve derlim olan Neşe Kalkan ve koğuş arkadaşlarına selamlarımı yolluyorum. Uygar Doğanay'dan Ey Benim Gönül Yaram şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, uzaktan sevmekti bizimkisi. Birimiz kafeste, birimiz son nefesteydi. Yaklaşamamak, yakınlaştığında dokunamamak, dokunsam bile yanında olamamak. Bizimkisi aşkın duran haliydi. Ben sana durdum gülüşümü, gelişine sakladım. Gelişini belki son nefesimi. Ferit Saçlı. Buca Kırıklar F tipinde kalan aslan babam Kanivar Çelik. Seni çok seviyorum. Mevlüt kandilin mübarek olsun. Ellerinden öpüyorum. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça F tipinden Kanivar Çelik. Aleyküm selam Kanivar kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Umarım tüm mahkumlar tez zamanda ailesine kavuşur. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı herkese armağan olsun. Selametle. T2C10'da yatan can eşim Sidar Erol. Her geçen gün her şey yoluna giriyor. Allah bizimle beraber. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Benden eşime Yıldız Sibi. Aklım hep sende şarkısı armağanım olsun. Benim canımın içi Sidar Erol. Moralini hiçbir şey için bozma. Ben sağ oldukça senin yanındayım. Güzel haberler yakındır inşallah sevgilim. Allah niyetini kabul etsin inşallah. Seni çok seviyorum. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmas Taş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Başta Mustafa Turan yani Mute. Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Ferhat Kırdı, Nasır İnan, Barışcan Kart almış, Barış Ercan, İsmail Ercan kardeşler. Bayraklılı Ercan Ekin, Can Dostum, Bra, Devran Koçan, Alpaslan Aldanmaz, Sercan Bülbül, Emre Yener. Bu derlere bin selam olsun. Şu sözle bitirmek istiyorum. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler. Onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş düşündürmesin. Murat abi ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Ahmet Güneş, Kadir Deniz, Sidar Deniz, Baran Ayçil, Doğukan Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Emirhan Zırhlı, Eyüphan Bozkurt, Melih Demir, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Apo Nurdoğan. Berkay Kaya bu derlere bin selam olsun. Yanmar'ın yan azadi onur yaşamdan üstündür. Ahmet Güneş, Ömer Elmastaş. Hemen jingle'ımızı da bir kez dinletelim.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK1 koşulan altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden. Buradan kadık kapalı B7 yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım bu hayattaki tek sevdiğim tek gerçeğim sana olan aşkım. Gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz seni canımdan çok seviyorum. Benim güzel yüzlü karım tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Şakran TŞC5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Oğlum ruhum bugünler elbet geçecek. Her an dualarım seninle. Kandilin mübarek olsun. Her zaman olumlu dua et. Günler nasıl geçiyorsa geçsin. Sonunda seni bekleyen bir ev. Seni özleyen bir anne ve sana sarılacağı günü sayan sevdiklerin var. Seni hasretle bekliyoruz. Allah'a emanet ol. Öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran Tevşi'ye 5 koğuşundan bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aleyküm selam kız kardeşim. Hayatım nasılsın? Umarım iyisindir. Ben bildiğin gibi işte mektubu gönderdim. Umarım senden de eskisi gibi güzel bir mektup gelir. Avukatla görüştüm. Ben sana dediği şey iyi bir şeymiş. Aklın kalmasın. Diğer avukat ile görüşmüş. Şakran Tevşi'ye 5 koğuşuna bulan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Seni çok özledim. Dayanabiliyorsam senin sayende aldım nefes anlam buluyorsa sen varsın diye anlam buluyor. Ömrüm benim yakışıklı kocam tez zamanda kavuşalım. Bir kalp bir kere sever seni çok seviyorum bir tanem. Murat abi yayınlar diliyorum hayırlı kandiller sağlık kız kardeşim. Şakran T3C 5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım Mert'im nasılsın sevgilim biziz. Peri de bugün iyi Allah'a şükür merak etme konuştuklarımızı lütfen kafana takma. Sen çıktığında biz ikimiz bir arada olalım her şeyin üstesinden geliriz. O güzel canını sıkma sadece Erhan abi konusunu çözmemiz lazım. Sen bu hafta geldiklerinde ne konuşacağını bilirsin. Adli tatil bitsin her şey yavaş yavaş belli olmaya başlayacak sabret ay yüzlüm. T3C5 koşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına ömrüm mis kokulum sen o güzel canını sıkma Allah büyük bu bizim sınavımız geçecek hepsi. Ben bu cuma geleceğim daha detaylı konuşacağız lütfen kıyafetlerini düşün yaptır yeni şeyler getireceğim hayatım konuşacak çok konumuz var umarım bu hafta rahat rahat konuşuruz. Kandili mübarek olsun bugün lütfen dualarını eksik etme ben de bol bol dua ediyorum seni çok seviyorum Allah'a emanet ol yakışıklı kocam benim. Selamünaleyküm Murat abi iyi akşamlar iyi yayınlar ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulan Tülay Çakmak sağ ol kız kardeşim. Arkadaşlarım Yağmur Yılmaz, Melike Baran, Seher Menteşe, Buse Çakmak oğlu ve koğuşta bulunan diğer arkadaşlarıma Şakran 1.0'da bulunan kaydım Mehmet Kartepe'ye güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Geceye de bir söz bırakmak istiyorum. Abi biz mi istedik? Kurulular varken mecbur kaldığımız bu hayatı yaşamayı ben Tepecik'ten Tülay Çakmak kardeşim benim. Yanlışlıklar var sözlerde. Murat abi iyi akşamları yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak ve onun yakın

Onlara olan Başak, Ceviz Kıran, Berdan, Batın, Doğanay, Yaşar, Doğanay, İbrahim, Doğanay, Taner, Ceviz Kıran, Mehmet, Karatepe, İrfan, Karatepe ismini unuttuğumuz diğer yakınlarımıza çok selam eder. En kısa zamanda özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın, Tülay Çakmak. Kurtuluşum, ne kadar uzakta olursan ol, en fazla gözüm görmez. Sırf bu yüzden daha çok özlerim, daha çok gelirsin aklıma.

Başkalarını aramıza sokmayan her soruna karşı benimle, bana karşı değil. Sen bir kendine gel bence artık Gökçe Çiçek Çakarlı. Bir mesaj da okuyayım, bir şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam. Dünyalar güzeli boncuğum, avukat Çağla Merve Özdemir. Seni çok seviyorum güzel karım. Koğuş arkadaşların Selma, Halime, Nuran, Hatice, Gizem, Nünü, Gamze. Hanımefendilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Cümlenizin kandili mübarek olsun, özgür günlerde sevdiklerinize kavuşmanız dileğiyle. Bir şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam.

Babam Üstüm güzel bir şarkı. Sonrası kaldığımız yerden devam. Hemen şöyle bir sayfamızı açalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B6 koğuşuna yatmakta olan Aslı Tunçlar, yani evimin sultanı, nasılsın annem? İnşallah iyisindir. Beni soracak olursam ben çok iyiyim. Evdeyim, sen iyi ol. O bana yeter, kurban oldum annem. Az daha sabır, ben helal etsem annem helal etmez. Hakkımı yıktılar dağ gibi duran evladını. Derviş, su tanesi çalarsan sevinirim Murat abim. Ben Çimentepe'den bedava Yaşar, hayırlı kandillerin olsun. Murat abim sağ olasın, Yaşar abim hepimizin. B6 koğuşundan Aslı Tunçlar, yani evimin sultanı, nasılsın kocasının göz bebeği? İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz çok iyiyiz. Evdeyiz, sen iyi ol, o bize yeter. Hayırlı kandillerin olsun. Allah'ım seni bizim başımızdan eksik etmesin. Aslı Sultanım, B6 koğuşunun aslanı. Hacı Koca, Ankara duysun sesimi. Çalarsan sevinirim. Şakran T3 C5 koğuşundaki ömrüm her şeyim Emirhan Ceylan radyo başına. Ne yapıyorsun bir tanem, umarım iyisindir. Ben iyiyim. Dün sesini duydum, daha iyi oldum. Aklın hiç kalmasın bir tane. Sen yol yeter. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Şakran T3 C5 koğuşundaki canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına. Seni çok özledim. Sesini duymayı ve yanında olmayı çok özlüyorum. İnşallah güzel günlerimiz çok yakında. Kendine iyi bak. Seni çok çok seviyorum. Veli Deveci'den Panzehir Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım kandilim mübarek olsun, nefesim, mektuplarını aldım, Gülten'le çekildiğin tekli fotoğrafları da bana gönder. Sen benim nefesimsin deli, sen benim olmazsa olmazımsın, başımın tacı. Not Ceylan Taşkıran abla, ben Gülten, kandilin mübarek olsun, bana annenden haber yollar. Veli Deveci'den Hüseyin Kurban'dan, Tülay Kurban'dan, İvo Kurban'dan, Ceylan Taşkıran kandili mübarek olsun, seni çok seviyoruz, seni en yakın zamanda beklemek dileğiyle, Allah seni kocan Veli Deveci kavuştursun. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, annem kandilin mübarek olsun, anam benim, sen canını sıkma, bir gün olur onların uçurtmaları da tele takılır. Hadi gönlümün sultanı, kendine iyi bak. Not ben Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye Sarsılır, annem kandilin mübarek olsun. Aslı Tunçlar teyzem, senin de kandilin mübarek olsun. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, annem İsmet Deveci, kardeşim Aslı Tunçlar, Asena Üner, Mediha Deveci, baba Saffet Ceylan Taşkıran, Hasan Yüksek, Veli Kızıltepe, Eşref Duman, hepinizin kandili mübarek olsun. Not Veli Kızıltepe, geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar gezer, seni seven amcan Veli Deveci, kendine iyi bak amcan. Veli Deveci velim, selamını aldım bugün, yatıyordum cumartesi pazar, emin ol 2,5 saatlik 3 saatlik bir uykuyla bugünü yaptım. Aramışsın. Gülten sonra yazdı bana. Gülten'e de ses kaydı attım. Selamını aldım. Ben de seni seviyorum Veli Deveci kardeşim. Gözlerinden öpüyorum kardeşim benim. Murat abi selamun aleyküm. Ben bir nolda yatan Kaan Çakıcı. Aleyküm selam Kaan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Görkem Kalemkuş, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Efe Başlı, Ozan Madras, Egecan Alenak ve Ali babamız. Ayrıca aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Veysel Ekinci, Ümit Alper Mehmet, Latif Ökmen. Bu ismini saydım abi dost kardeşler, Aynur Polat'tan bir şarkı armağan ederek Bornavalı Veysel Ekinci abimin sözüyle tamamlamak isterim. Herkes şan şöhret peşinde, Azrail herkesin peşinde, Kaan Çakıcı. Murat abi selamun aleyküm, ben bir nolda yatan Egecan Alenak. Aleyküm selam Egecan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Seçkin Özyavaş, Ozan Madras ve Ali babamız. Ayrıca aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mustafa Argın, Yusuf Samar, Poyraz Sayıcı. Bu ismini saydım abi dost kardeşler. Öncelikle Saadettin Bıçakçı Aydın Bıçakçı, çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Vito der ki hayat düşene değil vazgeçene küsür, Egecan Alenak. Ali İmran Korkmaz'a, iyi ki doğdun sevdiğim. Biz seninle çok şey atlattık, bunu da atlatacağız. O güzel gönlünü ferah tut, elbet bir gün kavuşacağız. Seni seviyorum Tuana. Koğuş T3A13 Ali İmran Korkmaz. Ali İmran Korkmaz'a, canım oğlum, annem, gönlümün efendisi, doğum günün kutlu olsun, seni her şeyden çok seven annen. Koğuş T3A13 Ali İmran Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 noldan İlker Özyiğit. Aleykümselam İlker kardeşim.
Kadın Kapalı'da bulunan kadınım Buse Özyiğit, seni çok severim. İyi ki hayatımdasın, iyi ki benim kadınımsın. Murat abi, sevdiğim kadına Mahsun Kırmızı Gül'den Göçmen Kızı şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar abi canım. Ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit, sağlık kız kardeşim. Başta kocam İlker Özyiğit radyo başına. Sevgilim nasılsın? Mektup attım sana bugün. Çok özledim seni bebeğim. Seni çok seviyorum paşa kocam. Çok öptüm. Sibel Can Eypo. Yalanım yok, sana gelsin ömrüm. Murat abi, ben C8'den Çilem Demir. Tek dostum Elif Bozkurt. Minik kardeşlerim Rabia Gökdemir, Rojin Demir. Kötü günümde yanımda olanlarım Bahar Öztanık, Dilek Karakaya, Elif'in derlesi Berke Keren. Gece bir söz. Siz önce içinizdeki beslediğiniz şeytanları susturun. Belki o zaman susmuş vicdanlarınız konuşur. Sizinle güzel bir şey bekliyorsanız hayata dair. Önce siz güzel olun. Serkan Nişancı Eller Üzer, seni çalarsan sevinirim. Bu gidişat sonumuz olacak. Murat abi, ha bir de gölgesi dahi yetecek. Yokluğunda dahi hazır ola geçecekler. Ulvi Uçar selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Tüm kader mahkumlarından selam olsun. Çiğli FK5'ten Mardinli 5 kardeşlerden Adem Tırpan'a selam olsun. Ben Recep Tırpan. Baba güzel günler bizi bekliyor. Azar birbirinden ille de sen. Ali İmran Korkmaz radyo başına. Doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim. Aslan kafese sığmaz. Özgür günlerde buluşmak dileğimle. Beklenen ve özlenersin abin Sabrıcan Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abim. T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. İmran'ım çok az kaldı. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Allah büyüktür, aslan gibisin. Sen varsa yoksa bu alemde A2'ye özlenen ve beklenersin abin Sabrıcan Korkmaz. Aleyküm selam Sabrıcan kardeşim. Ben Buca Gediz'den Zafer Arslan, Agit Arslan, Velat Arslan, başta büyümüş Serdar Koyuncu, Yasin Gökalp, Kadir Deniz, Sidar Deniz, Mustafa Kunt, Şehmuz Gökalp, Nuri Yücel Özden, Berşan Polat, Cemal Fırat Korkmaz, Ömer Elmastaş, Ali Suçar, Davut Akgüz, Yunus Emre, Er Yılmaz, Çınar Kurt ismini sayamadığımız bütün abi kardeşlere de selam olsun. Biz surların içinde büyüdük, bu cezaevi duvarları yıldırılmaz. Halit Birgüç'ten Zafer yakındır. Ben Buca Gediz'den Sidar Çakır, büyümüş Kadir Deniz, Sidar Deniz, Velat Arslan, Baran Aslan, Ömer Elmas'la Şehmus Gökalp, Pikachu, Samet, Ahmet Güneş, hava kararında elveda diyen haindir. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Ben Gediz'den Boryanlı Sidar Çakır, teki C1'de koğuşun adaletini sağlayan aslan reisimiz Dadaş Furkan Özen, aslan dayım Baron Bengin Orhan ve kader birliği yapan kardeşleri Sedat Salman Namıder Maras, ölümsüz uygar tüfekçi Ahmet Güneş abim, farklı koğuşlarda yatmakta olan aslan abim Tolga Acar, Süleyman Geyik, Ömer Elmastaş, Pikachu, Samet, hepsine selam olsun. Şarkı Dadaş Furkan dayım sever Barış Kahraman arada bir. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyi. Hafta sonu abimler ve halam geldi. Abimler döndü lan. Halam bizde. O da bugün ya da yarın döner. Çocuklar iyiler. İşler güçler koşuşturmaca. Yarın gelemeyeceğim. Beni beklemezsin. Ne de olsa ben senin için bir şey yapmıyorum. Neyse zaten işlerim var. Görüşürüz, Allah'a emanet olun. Ben T2-6 koşundan Çakır Sarsılmaz. Kadın Kapalı C14 koşuna yatan Can eşim Kübra Tepe radyo başına. Seni o kadar çok seviyorum ki sakın unutma. Her sabah yaşam seninle tütünürüm. Her gece sana öldüğüm için gözümün nuru. Gökhan Namlı Yürek Yaram şarkısı sana gelsin. Seni seven eşin Çakır Sarsılmaz. Ben T2-6 koğuşuna yatan Muhammed Yüzbaş'ın eşiyim. Eşim öncelikle buradan onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Hayatım, ben her anımızda yanımda olmasan da hep aklımda ve kalbimdesin. Gelemedim ama geleceğim, her şeyim. Her zaman sensin. Seni çok özledik. Kendine çok iyi bak. Ben Menemenli Naci Dayı ve yanımda olan kardeşim

Bolvadin cezaevinden tüm dostlarımıza selam ediyoruz. Şagapo Kajmer'den Baytar. Ben Menemenli Naci'deyim. Şakranka'dan cezaevinde yatan dostum, kardeşim İrem'e çok selamlar. Şarkıda Tekir Yıkamazlar Beni armağan ediyorum. Herkese armağan olsun. Benimle birlikte yatmakta olan öncelikle kardeşim İlhan Özdemir, akabinde Mertcan Karayüz dayım, Serhat Küçük dostum, Yusuf Oyur, Ali Baran Koçtan, Hamit Elma, Eyüp Yeldir, Bozcakalı Cemal, kapıdan şerefiyle çıkan tüm kardeşlerime selamlar olsun. T2A4 koğuşuna yatmakta olan Adnan Efe Özdemir radyo başına. Sevdiğim bir tanem, çok şükür yarın kavuşuyoruz. Hayat yeniden 45 dakikalığına da olsa yaşanılabilir olacak. Senin olduğun her saniye, her dakika dünyanın en mutlu insanıyım. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın efendim. Kardeşlerim, kardeşlerimin son 6 dakikalık kayıt mesajlarının bir bölümünü bir şarkı sonrası hemen şöyle sıralayayım. Saadettin Bıçakçı, Sadom dün mesajlarını paylaştım. Dün herhalde açmamışsınız. Ali aradı. Cumartesi günü biliyorsunuz elektriklerle ilgili baya bir sıkıntı yaşadık. O yüzden dün gelmiştim ben. Ama dün dinlememişsin muhtemelen. Şimdi birazdan inşallah onu da paylaşacağım. Yeni kayıt mesajlarını. Bu arada Eyüp Sayan, Eyüp vallahi Sadom'un eski mesajları diye senin mesajları silmişimdir hemen. Kadir'e ulaşacağım. Eğer bilgisayarda, aşağıdaki bilgisayardan bulursam yarın telafisiyle beraber yarın paylaşacağım. Bilgin olsun. Vallahi Sadom'un eski mesajları diye kalkmışız, senin mesajları silmişiz buradan. O yüzden kusuruma bakma, benim eksiğim kardeşim benim. Şunu şöyle bir ayarlayalım. Yarın inşallah ayarlayacağım kardeşim benim senin mesajlarını. Şunları hemen, jingle'larımızı da şöyle bir aralara koyalım. Kardeşlerim, şarkılarımızla beraber 10 dakika hemen şunu bir, önce güzel bir şarkı. Evet, güzel bir şarkıdan sonra kardeşlerimin bir 10 dakikalık kayıt mesajları, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Can abim Murat. Benim için değerli olan kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya. Kalbim seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimlerde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk, sevgilerimle. Aleyküm selam Fırat'ım. Can abim Murat, selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk, aleykümselam Fırat ve Veli kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız abi dost kardeşlerimize senin aracılığınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin II, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Yunus Emre Doğan. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vaz mı geçelim? Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk, buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Resul Kartal, Hoyraz Sayacı, Çağrı İşçi, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özışık, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Amrah Duman, Celal Eken, İbrahim Taşyan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker, bu değerli canlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Zübeyir Aküsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu Devrim, Özel Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la Muhittin Öner yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden geceye bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi değerli Murat abim. Ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşunuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlı Kuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepe'li Hakan Doğru'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özlerim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemeyen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlı Kuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepeli Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun gece. Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir, sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztürk.

selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1'den Bucalım. Maras, Sedat, Salman aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Üstünç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkı sarmağın olsun. Ayrıca T2 C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanar da türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalas. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1'den Boz Yakalı Burak Özkul. Aleyküm selam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abim Ahmet Güneş, Sarı

Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras Sarcan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan Mahalle Büyüm, Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abi Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun da Şabim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben, Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca, Er İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim. Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür, Sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan, aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Topraklar, Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Uslar, Aslan kardeşim Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtakeden Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta, aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Batur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner Deringöl, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, T2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli hızlı çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek, aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta, Öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Öner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit Şahin Gülcan Ayçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak da selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Kaldığımız yerden devam. Hemen sayfamızı yeniledik. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. Aleyküm selam Furkan kardeşim. Öncelikle senin kandilini kutlar. Benim için derdi olan mazlum sürer V.S. evin yıldızlı Muro B17'de derli. Abim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Orhan İşmarcı, Serhat Çelikçe, Onan Mami Varlı, A5'ten Tamer Kaşıkçı, Aytaş Keseci, canım kuzenim. T3'te olan Hıdır Akgün, adını yazamadım. Bütün Abidos kardeşlerimin de ismini yazamadım. Hakkını helal etsin. Kandilleri mübarek olsun. Bugünün yüzü suyu hürmetine, özgürlüğümüze kavuşuruz inşallah. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Furkan Çubukçu. Benden size Ahmet Kaya'dan Arka Mali şarkısı armağan olsun. Ben Ferhat Arslan, tüm kader mahkumlarının kandili mübarek olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Ben Ferhat Arslan. Şakran kadın kapalı dolan damla yesmezsiler, ben ablası Yağmur. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Unutma bu sözümü damlam, seni seven ablan. Murat abi sana zahmet, Gökhan Donay'dan Düştüm Dara Beladayım şarkısını çalarsan sevinirim. Şakran kadın kapalı dolan damla yesmezsiler, ben ablası Yağmur. Yesmezsiler canımın içi, kalbim canım kızım. Rabbim sana uzun ömürler, sağlık hoşluk versin. Rabbim seni tez zamanda kavuştursun bana. Seni çok seviyorum, en yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Benim için kıymetli C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Kalbim senin ritminle çalan, ruhum her an sana bağlar. Sevdan içime bir ömür salar, seninle dünya cennet dalar. Kalemim yazdıkça adını anar, hayalin ufkumda güneşten doğar. Bir dokunuşla dertlerim boğar, yüreğim seninle bir ömre bedel. Aşkınla her gece kalbim huzur bulur, sevdiğim kadına hirayzar. Düştan kimim var ki senden başka armağan olsun. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Bu sözlerim C8'de olan canım eşim Kürt kızı Arzu Kaya'ya gelsin. Kaderinde umutsuzsan kalbindeyim, seviyorsan ellerindeyim, aşıksan yüreğindeyim, ağlıyorsan gözlerinde, benimse aldığım her nefesindeyim. Sevdiğim sabır bizim her zaman yakınlaşmamız anlamıdır. Seni çok seviyorum kadınım Arzu Kaya. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Derdim sevdiğim, aşık olduğum eşim C8'de olan Kürt kızı Arzu Kaya. Sevdiğim sen ezbere bildiğim tek şiir, sen yazı bitirmeden. Yanlışlık var Zeki, her gün var mı Zeki bu mesajlarda? Şöyle toparlayalım. Tek şiir sen yaz bitiremediğim tek öyküm. Seni okurken tarifsiz duygularım, kapıldığım tek resimsin. Abi sevdiğim kadına Gökhan Namlı'dan, ben kulum bir tek sözüne ölürüm. Kaşına gözüne armağan olsun. Selamünaleyküm, hayırlı kandiller. Murat Bey Menemen T-Tipi kapalı cezaevi A8 koğuşuna atan canım oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Uygar Doğanay'dan, ben ne haldeyim bir bile bilsen armağan olsun. Hepsinin kandilini kutluyorum, Allah hepsini kurtarsın inşallah. Aleyküm selam Alaaddin abicim cümlemizin. Menemen T-Tipi kapalı cezaevi A8 koğuşuna atan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Uygar Doğanay'dan Alışamadım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Melemen C6'dan Ahmet Çetinel. Burada kader birliği yaptım aslan kardeşim. Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Emirhan Yiğit doğum günün kutlu olsun. Rabbim en kısa zamanda ailene kavuşturmayı nasip etsin. Hayalet Emirhan Yiğit'i Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Melemen C6 koşuna atan eşim Ahmet Çetinel'e İbrahim Tatlıses'den Hasret Kaldım şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, senin aracınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. TK20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel. Aslan abim Bahattin Şengel. Reisi mafya Sedat Çimentepe'den Sarı Gürkan. Bayraklı'dan aslan dostum Doğukan Çevik Torbal'dan derli. Abim Sefa Alaz Namı Der Bozo. Mesut Yılmaz, Can Dostum, Süleyman Akan, 4 nolda yatan Şehmuz Akan, Osman Şengel, Çağrı Park, Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçakkaya. Ben Çimentepe'den Memojan, kadın kapalıda yatmakta olan Funda Kıyı radyo başına. C14 koşuna yatmakta olan kardeşlerim Funda'ya seslenin. Canım sevgilim Fundam, nasılsın, iyi misin? İyi olmanı diliyorum. Sesini duymadım, her an kalbim seni bana fısıldar. Seni çok seviyorum, bunu unutma. Yanaklarından öpüyorum, iyi geceler Fundam. Selamünaleyküm Murat abim, ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Öncelikle Cam Candeğer, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Hakan Kömürcü, ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan öncelikle başta Savaş Aktaş abim, Kerem Çolak, Çivi, Ahmet Ar, Muhammed Sayın, Şerefi de ceza yatan herkese selam olsun. Ben Eşe Paşa'dan Agosi. Öncelikle bir

0: Yolda yatan Serdar Özcan abime, canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Hak Tan'dan 1 Eylül'de akşamında şarkısını armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teviş B17 Koç'tan Ümit Bingöl. Aleyküm selam Ümit kardeşim. Buradan kıymetli biricik eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Sana yan baksalar kıyamet kopar. Sen yoksan dünyayı almışım ne çıkar? Bu kalbim sadece seninle. Seni benden bir tek ölüm ayırır. Gecemin sözü en kıymetli ışılıma. Murat abi ben Teviş B17 Koç'tan Ümit Bingöl. Biricik eşime buradan Işıl Bingöl'e onu çok çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Eşim Işıl Bingöl'e ve tüm koğuş arkadaşlarımıza Gökhan Donay'dan Sebebi Sensin şarkısı armağan ediyorum. C10 koğuşuna yatan Işıl Bingöl, hep aklımdasın, sadece bunu bil yeter. Ben Türkmen Nick Bay, dostlarıma hitap edin. Aynı akvaryumlarda olmazsak da elbet bir gün aynı okyanuslarda buluşacağız. 1, 2, 3 ve 4 noluya gelsin. Bir de Kadın Kapalı'da bulunan Derya Bala'ya sesleniyorum. Ben boyuna postuna aşık olduğum adam, her zaman senin 40 binde olacağım. Şampiyon Derya Bal. İsim önemli değil, söz karakteri yerine otursun. Benden cevap gelecek. Murat Bingöl'e selamlar. Böyle bir mesaj. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ben Menemen John Dot'tan Bayraktan Maviş ve Limon Tepeli Tuncay Kanat. Değerli dostunuz Ramazan Kömürcü radyo başına. Değerli dostum ben Maviş Koğuş'a ben geldim sen gittin. Kısa bir süre dostluğumuz oldu ama sen benim canımsın. Trafikte kalalım değerli abim. Ben Tuncay Kanat. Sen benim her zaman kalbimdesin. Abim moralini bozma. Kendine iyi bak. Özgür günlerde inşallah biz oraya geliriz. Annenle eşim irtibatta kalsın. Seni seven dostum. Bayraklı'dan Maviş kardeşin Tuncay Kanat. Allah'a emanet ol. Benden hemen John 4'ten Bayraktan Maviş, Okan Duran, Limontepe'den Tuncay Kanat, Emre Özdemir, Emircan, Ece Soy, değerli dostlarımız, kardeşimiz, Yunus Bahadır, Emir Kızılay radyo başına. Güzel dostlarımız nasılsınız, iyi misiniz? Sizden haber gelmedi, çok merak ettik. Okan dilekçeleri çıkış yaptı geçen cuma. Hala annenize dönüş yapın, dikkat edin kendinize. Bu değerli dostlarımıza Özgür Kaplan'dan O Yara şarkısı armağan olsun. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Sağ olun kardeşlerim. Maviş. Annen ne demiş? Maviş'e anons eder misin? Acil evi arasın diye. Evet Maviş kardeşim. Muhtemelen duymuşsundur. Murat abi ben T3'te yatmakta olan Yalçın Sakız Çiçeği şu an hücredeyim. Koğuş arkadaşlarıma selam yolluyorum. Cem Kasap, Ahmet Uygunar, Burak Şahan, Salih Erduraklar, İbrahim Aktaş selamım. İbrahim Aktaş selamım olsun. Tez vakitte Allah sizi ailelerinize kavuştursun. T4'te yatmakta bulunan Sedat Sakız Çiçeği oğlum, aslan oğlum. Tez vakitte kurtulacağız inşallah. D1A16'da yatmakta bulunan Burak Timuçin, Mert Kahraman'a da selam olsun. Ahmet Kaya, dağlar bize düz olur çalar mısın? Güzel abim Allah'a emanetsin. Geçmiş olsun Yalçın abim. Murat abi ben Cemile Timuçin, Burak Timuçin, değerlim radyo başına. Aslan kocam yıkılmaz lağım, seni çok özledim ve çok seviyorum. Sesini duymak o kadar iyi geldi ki Allah seni başımdan eksik etmesin kral kocam. Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısı benden kocama armağan olsun. B9 koşuna atan Can bacım namı der Kürt Hülya bacım. Bazıları dışarıda özgür ama karakteri dört duvar arasında. Sen içeride olabilirsin ama başın hala hepsinden dik. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. B9 koşuna atan Can bacım namı der Kürt Hülya bacım. Sen bugün dört duvar arasındasın diye kimse kendini senden üstün göz sanmasın. Bazıları dışarıda gezip özgür olduğunu sanıyor ama asıl özgürlük karakterde, duruşta ve vicdanda. Sen başını dik tut, kim ne yaptıysa zamanla karşılığını bulur. Biz seni unutmadık, unutmayacağız. Bugünler geçecek, çıktığında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kırtaylardan selam olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum. Seni çok özledim. Allah çok büyük kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol, o bana yeter. Halis abim hayırlı kandiller. Bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetine. Allah yardımcın olsun inşallah. Allah'a emanet ol. İyi geceler. Kurban oldum Halis abim. Murat abim sana da hayırlı kandiller. Bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetine. Allah yardımcın olsun inşallah. Amin kız kardeşim hepimizin. Allah razı olsun hepimizin. Ben Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan, Ekici Samet, Alpo, Mertcan Ogan, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Atsuz, Yusuf Şen, Ahmet Yeşilört, Hüseyin Dahan. Ayrıca Bozkurt Özkurt'un derdi eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok seviyorum Yasem ve eşinin dostları Gülcan Karadere. Belgin Durak, Seda Canbaz, Dilara Pekcan, Sabır Kömürü Elmas'a çeviren zamandır. Gecen her gün seni özgürlüğe ve sevdiklerine bir adım daha yaklaştırır. Tüm kader mahkumlarına gelsin canım eşime Derya Bedavacı'dan. Seni seven kimdi şarkısını armağan ediyorum. Yasem'e armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, derdi dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Enis Küçük Kalpa, Reco Yıldırım, Yavuz Selim Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke, Tuncay, Atakan Özü Uyanık, Deniz Mahsun Ekinci, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu, hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben Dört Nolu'dan Uğur İbru. Aleykümselam Uğur kardeşim. Senin aracınla şakran kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Aşkımın ortağı, kalbimin sahibi, ruhumun eşi, biricik olduğum için teşekkürler. Biriciğim olduğun için diyelim, teşekkürler. Sana hayatıma girdiğin andan itibaren bana dünyaları verdiğin için teşekkürler. Sevgilim, sana bir şarkı armağan etmek istiyorum. Kibariye'den Bu Can Sensiz Yaşar mı şarkısını armağan etmek istiyorum ve selam. Murat abi, ben Dört Nol'dan Uğur İbru. Senin aracılığınla şakran kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Eğer nefes almak, seni sevmek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, son nefesimi seni seviyorum demek için kullanırdım. Aşkım, bir şarkı armağan etmek istiyorum. Sevinçek'ten Vur Beni. Vur Beni şarkısı Beyhan Hanım'a armağan ediyorum ve selam. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın, her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zamanda olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, benim dilimdeki sözüm, benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözüm. Herkesin her şeyi olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. Varlığın, huzur, gülüşün anlatılmaz, iyi kimsin. Murat Bey, öncelikle sizin kandiliniz mübarek olsun. Kıymetlimin yanında olan B17C10'un ve bütün kader mahkumlarının kandili mübarek olsun. Bugünün yüzü suyu hürmetine, özgürlüğünüze kavuşmak dileğiyle inşallah. Kıymetlim Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Furkan, senin de selamını aldım kardeşim benim. Aleyküm selam. Şakran T9B9'da yatmakta olan canım kocam Necip Takar, ne kadar zor olursa olsun ben seninle her yükü omuzlamaya varım. Baktık kaldıramıyoruz, birlikte yıkılırız ama yine birlikte ayağa kalkarız. Çünkü ben her şeye rağmen seni seçerim. Yeter ki sen yanımda ol, kendine çok iyi bak, kurban oldum gözümün nuru. En kısa zamanda yanımızdasın. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takar'a, herkes sevdiğini çok seviyorum diyerek anlatır ama bazı aşıklar anlatılmaz çünkü kelimeler yetmez. Sen benim için bir insan değil, vazgeçmeye kıyamadığım koca bir hikayesin. Sen aslan kocam, en büyük hasretim, yokluğun bana çok ağır geliyor. Çık gel artık canım kocam, Yıldız Tilbe Çok Özledim şarkısı armağan olsun. Ey benim yerde yürüyen ama güzelliğiyle bir yıldız gibi karanlık gök kubbemi aydınlatan hayat ışığım, sevgili hayat arkadaşım Esra Korkmaz radyo başına. Seni tüm kalbimle sevdim, seviyorum. Allah için sabret, sabırlı ol. Senin için maddi manevi yapılması gereken her ne varsa yapıyoruz, bilgin olsun. Sabret, sabırlı ol. İnşallah en yakın zamanda beraberiz. Eşin H. Ecevit. Canım ablam Esra Korkmaz, bütün kalbimde senleyim. Her zaman yanındayız. Bu günler geçecek, merak etme. Eniştem perişan, seni çok seviyoruz, kendine iyi bak. Seni seven kardeşin Elif Korkmaz. Şakran'da yatmakta olan eşim Mehmet Kızıltepe'nin biricik kardeşleri, abileri Gökhan Kızıltepe, Halil, Veli, Çetin, Azat, Memo, Ayaz Kızıltepe, Tayyip'e Kızıltepe, ana kral inşallah. Selamünaleyküm Murat abi, ben T214'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Kuruşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere. Akabinde Şepaşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak,
1: Kenan Tosun, Emir Yalçın ve başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya. Kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar bu derlere selam olsun. Eşref Paşalı Saddam der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var. Serdar Özcan abimize de selamlar olsun.

T2John 4'ten Kadir Yılmaz, aleyküm selam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Eşref Paşalı Saddam der ki, şikayet acizlerin, ihanet hainlerin işidir. Serdar Hocan abimize selamlar olsun. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, kalbim adam, biz çok iyiyiz, oğlun da ben de, bizi düşünme, sensiz geçen günlerin eserindeyiz. Esir olabilir mi? Ama her şeye rağmen seni çok seviyorum, baktığım her yerdesin, sen umudun, yaşamın anlamısın, bu kalp seni çok seviyor, bir sana deli, bir sana aşık, hep benimle kal, sana ayırdım koca bir ömrüm var, seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, çok yorgunum, gönlüm çok yorgun, aslında bana nerenin iyi geleceğinin, nerede iyileşeceğimi çok iyi biliyorum ama gücüm bir tek o kapıyı açmaya yetmiyor. Öyle sarılmalar biriktiriyorum ki sana, hepsinin içimde kalışı yüktür sırtıma, seni çok özledim kocam Savaş Aktaş. Şapkan T3'te yatan Enis Özkaya'ya, biricik eşinden Serenay'dan, sensiz geçen her zor gün ama bizim sevgimiz her zorluğu yener, dualarım seninle, başımıza gelen her şeye şükür, kendine çok dikkat et kocam, aslanın eşi de aslan olur, aslanlar gibi bekleyeceğim seni bebişimizle beraber, Allah'tan ümit kesilmez, en kısa zamanda kavuşacağız, seni çok seviyorum Enis'im, Mesut Dağlı'dan dağlarına kar olurum, şarkısı sana gelsin kocam. Şapkan T3 B9 koğuşundan Koray Özmen radyo başına, ömrüm umarım iyisindir. Bugün ben bildiğin dışarıda bir şey yapmadım. Bu not okunurken babam da olurum. Bizimkiler merak ediyor. Ara istersen, seni çok özledim. Hep aklımdasın. İyi ol sevdiğim. Seni çok seviyorum. Kalbinden öpüyorum. T3B9 koşundaki Koray Özmen radyo başına. Hayat sabretmeyi öğretir. Gülümserken bile eksik bir yanla yaşamayı öğreniyorum. Bugün yan yana değiliz ama kalbim aynı yerde, hep sende. Bir gün bu özlem bitecek, o güne kadar kalbim ve ruhum hep senin yanında olacak. Allah'ıma emanetim ve dualarımsın sevdiğim. Sevgim Yılmaz, ihtiyacım var. Bir mesaj daha okuyacağım, sonra son kayıt mesajlarını paylaşacağım. Bu arada Ekrem Birlik kardeşlerim, Kınalı Ekom duyuyor mu? Duymuyorsa size zahmet, söyler misiniz? Beni bir arattırıversin. Ben T2 A3 koçtan Ersin Gedik, başta abim Kobra Kemal'in doğum gününü kutluyorum. Ajlardan Kobram Altın şarkısını armağan ediyorum. Bunu da okuyalım. Eşim Şakran T2 John 6'dan Hakan. Nasıl seviyorum, nasıl özlüyorum, bir bilsen Uygar'dan Aydan. Ah yar, sen çal o dinlesin bu gece abim. Bir tane de bakalım. Şakran T2 C5 koşun olan Sedat Saraç, baba olacaktın ailen ve sen el birliğiyle. Kardeşim hakkını helal et. Bunu okumayalım, sıkıntı yaşarız. Sedat kardeşim, Sedat Saraç, kız kardeşimi aradığında en azından mesajında içeriğini kendisiyle paylaşmış olursun. Kız kardeşim kusurumuza bakma. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım, seni çok özledim. İki gözüm, tek doğum sensin. Gözlerim kapıda, umudum kalbimde, seni bekliyorum. Mert'om en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Seni çok seviyorum adamım. Allah'a emanet ol ömrüm. Bakayım şöyle tekli mesajlarımız. Kardeşlerim, tekli mesaj gönderten kardeşlerim, arzu edenler WhatsApp üzerinden de artık mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bugün itibariyle başladık. Yarın itibariyle de devam edeceğiz. Artık WhatsApp mesajlarını saat 8'de başlayacağım. Gece 12-12.30'a kadar paylaşacağım. Sonrasında hemen yarından sonra Allah nasip ederse 8'den itibaren başlayacağız kardeşlerim. Şimdi bir şarkıdan sonra kayıt mesajlarımızın sonunu paylaşacağız. Sonrasında kaldığımız yerden

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çanlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sus.

dostluğunuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Aslan kardeşlerim, Aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şeye. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve İnanıyorum da bu karanlığımız yok edecek aydınlığımız var. Bizim hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın Baba. Murat abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Arif Cafo'dan Nergiz-i Gulu şarkısını armağan ediyorum. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendime ateşe verir yakarım bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim, ben Saadettin Bıçakçı, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya binlerce selam ediyorum. Abilerim Ümit Aliyer, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdurrahman Doğan, Şerif Çağır'dan Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Öztemel, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam ediyorum. Özgürlük Mahkumları şarkısını armağan ediyorum. Tüm Gazemir ve Gediz çocuklarına da bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum. Zaman bir önce de meselesidir. Herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim her zamanımız hem takvimimizsin. Şimdi senin yokluğunda sanki saat durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu seni çok özledik. Yokluğun çok belli. Her daim gönlümüzdesin. Seni çok seviyoruz. Dostum kendine çok çok iyi bak. Aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun abi. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçu Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar olsun. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olarak. Kardeşlerim dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kovaoğlu, Şakir Can Palit, Ali Seydi, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Öz Yavaş, Coşkun Öz Uzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime binbir selam eder. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısını armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum.

Selamünaleyküm Murat abim. Aleyküm selam kardeşlerim. Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Seni canımızdan çok seviyoruz. Bunu unutma elbet. Bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük şerbetinden içeceksin. Hep birlikte de olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız. Bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere de selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlerime de selamlar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Murat abi, gece bir söz. Peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Canım kanım babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Sado Bıçakçı. Sen benim 9 yıl boyunca hapishanelerde her gün bırakmadın. Bir gün dahi olsun bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun. Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasibi olmaz. Bir canım var önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz. Elbet bir gün ikimiz de özgürlüğümüz elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler, defnedilmiş ölüyü benzer mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Selamünaleyküm ailemizin derlisi, abilerin abisi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı, umudun yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bazen dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim, aslın aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğim bilmelisin. Suyu kısmetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin zafer, inananların intikam bekleyenlerindir. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler ruhunu asla. Şeyh Muzun Veysel'in önderinde sana çok çok selamlar var. Hiçbir zaman yıkılmadık, yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmaktan bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sad Hocan. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sen, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağırdan, Abdullah Nurdan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Öztemel, Vedat Şen, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam eder. Tüm Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Birnoğlu'da yatmakta olan Menderesli Kerem Kuvaoğlu. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selam gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakircan Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin İstanbullu, Kaan Polat, Ali Şay. Bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam ederim. Aynur Polat'tan Oy Oy Esmer'e şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz. Senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için de senden vazgeçer. Kerem Kavlıoğlu. Ben Kerem Kuvallıoğlu, farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı sevgiyle birlikte selamlarımı bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Öz Yavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlıoğlu, T3C13'teki abimin değerlilerine de çok çok selam ediyorum. Yusuf Samar abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlıoğlu, Tenekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Birlik Kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşlerimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadar seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız, her zaman senindeyiz. Kimse garibanı, mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefli atan mahkumlara kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kenan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderirim. Abilerim kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Polat, Kerem Kavlagan,
Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin selam olsun. Biz sevdiklerimize kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönlümüzde taşırız İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan, Alena, Kaan Çakıcı, Görkem, Kalem Kuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimiz Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşuna selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok. Herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmının, şu an zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtake'den Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime buradan aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakir Can Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtaken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısını armağan ediyorum. Ben Murtake'den Gökselcan Erden. Murat abi selamünaleyküm. Ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime, Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikici, bu canlarla özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim de bakidir. Murat abi ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtake'den Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptım. Abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagat, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok çok selam eder. Gözlerinden öperim. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtake'den Gökselcan Erden. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakir kardeşim. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimiz Saadettin Bıçakçı'ya selamlarım bakidir. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlağan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay Hurşit, Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarıma, Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici ve beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Canbay'dan bertaraf bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakir Can Palit, karanlık insanlar olsanız ne olur, sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden senin aracınla. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder. Saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere. Abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan beni tanıyan tüm ismini sayamadım dostlarıma da ve tüm Murtakeli çocuklarına da selamlar olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli'den Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Burada benim için çok önemli olan reis abimi Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin, farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtake'den Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin de T3 kurumu ve C13 koğuşundaki kardeşlere de selamlar olsun. Murat abi ben bir nolu'dan Harun Keskin, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim, reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlara Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısını armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derlerine de bin selamlar olsun. Murat abi ben bir nolda yatmakta olan çam dibinden Hurşit, Arda Özdemir, başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar ve burada can yoldaşlığı yaptığım benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısını armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına da selamlar olsun. Her karanlık aydınlığa mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'nden Hurşit, Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan benim için çok değerli ve olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kurt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Öz Uzdur, Melih Uğurkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Ercan Yeniköy ve farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Saman, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Kayıt mesajlarımızı da sonlandırdık kardeşlerim. İki güzel bir şarkı ardı ardına dinleteceğim. Ondan sonrasında WhatsApp'ı toparlayacağız. SMS mesajlarına

kaldığımız yerden devam. Hemen WhatsApp mesajlarımızı da toparlayalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakranti ekibi 16 koğuşuna kalmakta olan Sergen Kurucu, yani Namıdar Emi. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Pehlivanlar, Enes Patoğlu. Aslan Keser Gece Söz, Menfaat Caddesi'ne başlayan yolculuklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Ben T2016 koğuşundan Enes Öz, öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğumuz Koca Reis, Yaşar Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Şivan Cengiz, Yusuf Aslan Keser, Kerem Gülçin, Can Polat, Türker Mertcan kurtuldu. Bu darlara selam olsun. Son olarak gece sözümüz, zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Şakran T2016 koğuşunda kalmakta olan Aybex Jesse, öncelikle kader birliği yapmış olduğumuz abilerin Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Aslan Keser, Şivan Cengiz, Sergen Kurucu, Mehmet Can Pehlivanlar, Yusuf Boz, Enes Öz, Muhammed Öz, Enes Pat, gece son sözümüz. Ben kimseye yakmadım, onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler. Ben de duvarın sonuna bile bile girdim. Murat Bey, ben Hanım Sultan'ın eşi, buradan kıymetli eşim Hanım Sultan'a selamlarımı gönderiyorum. Seni her gün özlemle, sabırla ve güzel günlerin hayaliyle bekliyorum. Ne yaşarsak yaşayalım, gönlüm hep seninle. İnşallah bu zor günler geride kalacak ve yeniden aynı sofrada, aynı evde, yan yana güzel günlerimiz olacak. Kendine iyi bak, seni seviyorum. Murat Bey, ben Burak Uğur, buradan kıymetli annem Hanım Sultan'a kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Anneciğim, seni çok özledim. Senin güçlü duruşun ve güzel kalbin bana her zaman güç veriyor. İnşallah bu zor günleri de hep beraber geride bırakacağız. Kendine çok iyi bak. Moralini hiç bozma. Seni çok seviyorum. En kısa zamanda güzel günlere kavuşmak dileğiyle. Murat Bey, ben Ensar, buradan kıymetli annem Hanım Sultan'a selamlarımı gönderiyorum. Anneciğim, aramızda mesafeler olsa da seni düşündüğümü ve seni unutmadığımı bilmeni isterim. Mektuplarını her aldığında sesini duymuş gibi oluyorum. İnşallah bir gün bu uzaklıklar da bitecek ve yüz yüze güzel günlerde konuşacağız. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum. Allah gönlümüze göre versin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Sesin yetiyor geceme, adın düşüyor aklıma, yanımda olmasan bile kalbim hep senin yanında. Seni canımdan çok seviyorum, iyi ki varsın canım eşim. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için değerli kıymetli olan canım karım Evru Küçük Coşkun radyo başına. Bazen sadece sesini duymak içimde kocaman bir huzur bırakıyor. Seni görmediğim her an biraz daha fazla özlüyorum ama biliyorum bir gün beklemek değil, yan yana olmak düşecek bize. O güne kadar kalbim seninle yetiniyor. Seni çok seviyorum güzelim. Allah'a emanet ol. T2015'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2015'ten Yunus Emre

küçük coşkun, benim için kıymetli ve değerli olan aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz, Çamdibili, Tayfun Geyik, Sedat Ulu, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Cüneyt Bulut, Baba Saffet, İlhan Özcan, Reşat Vardal, Murat Çampak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolye bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam eder. Şerefli atan istisnalar hariç tüm canlara selam olsun. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleyküm selam Aliço kardeşim. Burada Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, Candan Öte kardeşim Bekircan Savran, dostlarım anasının oğlu Veli Deveci, Sedat Sakızçı, Çağdaş Hepbektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Hepbektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmet Can Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kubilay, Nazım Koyuncu, Hikmet Cayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan. İsmini yazamadım tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Mevki makam insana dışarıdan bir hava katar ama asalet insanın içinden gelir. Kiminin gücü artınca sesi yükselir, kiminin ise yüreği attıkça sessizliği derinleşir. Biz şartlar değişince gömlek değiştirenlerden değil, ne yaşarsak yaşasın özünü kaybetmeyenleri sevdik. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İzmir Buca'dan Uğur Dündar. Ben Şakran T2C1'de yatmakta olan can dostum, aslan kardeşim Ahmet Güneş. Nasılsın, iyi misin? Halin keyfin iyidir inşallah, aklımız sende. Hep geleceğin günü dört gözle bekliyoruz. Buralar bize emanet, seni yol yeter dostum. Sabret, sabret ki günler geçsin, her şey eskisinden daha iyi olsun. Seni ve tüm kader mahkumları kardeşlerimin mübarek kandilini kutluyorum. Zamanı gelince emin ol her şey eskisinden daha iyi olacak. Allah'ın izniyle varlığın daim olsun, beklenensin aslan kardeşim. Ben Uğur Dündar, başta canım kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun ismini saymadım. Tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Bu mübarek günde bütün dualarımız sizinle. Tüm kader mahkumlarının kandili mübarek olsun. Kardeşlerim, umarım hepiniz iyisinizdir. Güçlü ve sabırlı olun. Unutmayın, sizi burada alnı ak bekleyen kardeşleriniz var. Rabbim gücünüzü sabrınızı daim etsin. Şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim, beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18'den Erdi Bilgiç. Aleyküm selam Erdi kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta abim Süleyman Güneş başta olmak üzere. Akabinde aslan kardeşim Ozan Dahan, İsmail Bilgiç, Ali Rıza, Gülseven, Uğur, Polat, Toroslu, Apo, Yeninci, Erdal Kevek, Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çağırtaş. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda yatan aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hamza Altun'da ve dostum aslan kardeşim Ekrem Birlik, Sertan Yılmaz abilerim, Şahçıyan Kurt, Azat Başa bin selam olsun. Gece bir söz, biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Murat abim Allah'a emanet ol, sağ verdim hepimiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18'den İsmail Bilgiç. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta canım kanım abilerim Erdi Bilgiç, Süleyman Güneş başta olmak üzere. Akabinde Ozan Daha, Musa Kaya, Bayraktan Mehmet Ali Erbil, Murat Saygın Soy, Bayraktan Sarı Akif Yazar, Yamanlardan Ömür Karakaş, Volkan Zeybek, Çiğli'den Batuhan Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç. Bu saydığım canlara bin selam olsun. Gece kıymetli abim Erdi Bilgiç'in sözünü bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen hayındır. Hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olasın İsmail kardeşim. Çetin Kızıltepe, ömrüm ömrüne feda olsun. Hayatın en zor kumarını oynadım, ortaya gençliğimi koydum, senin için feda olsun. Bizim aşamayacağımız bir yol yoktur, her zorlukta el ele kalkarız. Arkamdaki yıkılmaz dam, senin arkanda her koşulda duran karın var, unutma en yakın zamanda yanımdasın. Şakran'da yatan Çetin Kızıltepe kalbimin sahibi, bütün dünya ile hasım ol, arkanda deli, önünde durmazsam namerdim, sadece önüme bakıyorum çünkü arkamda dağdan sağlam kocam var. Bedeli neyse öderim, zorluğu neyse çekerim, ben bu yolu tek başıma yürüdüm aslan kocam, her zaman arkandayım, çocuklarımın yakışıklı babası, en kısa zamanda yanımızda ol. Murat abim sana da selamlar, aleyküm selam kız kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, ya saraylar ya zindanlar dedi. Kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz. Beklenen gün gelecekse çekilen çilek, kutsaldır elbet bir gün iki gözüm. Yıllardır yatıyorum cezam bitmez, yatarım yatarım günler geçmez. Dört duvar kime kaldı ki sana kalsın. Her doğan güneş umudumuz olsun kalbimin sahibi. Murat abim sana da selamlar, aleyküm selam kız kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, altın kaplı olsa dört duvar, biz zindandan olduktan sonra neye yarar 14 adımda bitse de voltam.

Benim özgürlüğüme olan inancım var elbet, bir gün iki gözüm. Çetin Kızıltepe, Reis Azat Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Memo Ayaz Kızıltepe, Aycan Kızıltepe, İzmirli Neco, size de selamlar aslanlarım. Özgürlük, özgürlüğünüz kıymet, özgürlüğünüzün diyelim, özgürlüğünüzün kıymetini bilin. Murat abi sana da selamlar olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat T4 A1 koğuştaki canım kanım Vedat Arslan'a selam ediyorum. Haberini aldım, çok üzüldüm. Ama şunu unutma ki çok karanlık ve zor geceler geçirdik. Her gecenin de sabaha olmadı mı? Her şey geçecek, sen canını sıkma aslan velom, seni çok özledim. Seni seven kardeşin Berşan Polat. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat T4 A1 koğuşundaki Vedat Arslan'a bin selam olsun. Canım abim çok az kaldı. Eski günler değil, daha güzel günler bizi bekliyor. Ha, sen her koşulda aslanlar gibisin. Biz ne kadar düştük sansak da düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz. Yaşadıkça oyuna dahiliz. Gözlerinden öpüyorum seni seven kardeşin Berşan Polat. T3B9 koşuna kalan sevgilim Berşan Polat. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbimin hep senin yanında olduğunu bil. Seni bekleyen, seni düşünen en güzel günlerin geleceğine inan. Biri var burada. Bu şarkı da benden sana. Blok 3 sebebi yar. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Aleyküm selam kardeşim. Aşkım ömrüm nasılsın? İyisindir inşallah. Seni gördüm, dünyalar benim oldu. Kendime geldim, hayatımın anlamı. Beni gördün gibiyim. Şimdi daha iyi olurum. Bugün dakikalarını bitirme, ona göre kullan. Az da sabır elbet bir gün sıradaki şarkı aşkıma gelsin. Sevilayım. İyi akşamlar Murat abim. Öncelikle kandilim mübarek olsun. Sağ olasın Yeliz. Kadın kapalı B11'de yatan benim nefesim, benim mekanımın sahibi göz bebeğim Dilara Küleş. Annem biziz, merak etme annem. Hayrımızı da yaptık, Rabbim kabul etsin inşallah. Bu arada kandilin mübarek olsun benim canım kızım. Koğuşunun da kandili mübarek olsun. Rabbim hepinizi kurtarsın inşallah. Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan benim aslan kızım Sevim Küleş annem, kandilin mübarek olsun. Rabbim kapılarını açsın inşallah. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran 4 nolu T tipi cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak, saygıdeğer abim İbrahim Dündar, Mert Saatli, Yiğit Altınel, Mahmut Yılmaz dostum Mert Koçak'ın abisi Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden'e bin selam olsun ve İbrahim Dündar abime, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan değerli eşi Bahar Dündar'a çok selam ederim. Gece sözümüz hayat bir nefes alabildiğin kadardır. Şakran bir kafes kalabildiğin kadardır. Ferdi Tayfur Hatıran Yeter şarkısı tüm dost ve kardeşlere gelsin. Emre Tuğrul. Murat kardeşim ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Azat Başak, can kardeşlerim Emre Tuğrul, Mert Koçak, Mutlu Kurt, Can Çakır'a selam ediyorum. Ve kadın kapalıda bulunan hayat arkadaşım ve can yoldaşım Bahar Dündar'a selam ediyorum. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısını armağan ediyorum. İbrahim Dündar. Murat abim ben Gülseren Uzun, değerli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Aşkım ben mahalleye geldim, bizi merak etme. Annemin de çok selamları var. Babam aradı, Kemal aradı, çok selamları var sana. Seni çok seviyorum kral kocam. Her zaman arkandayım, yıkılmaz lan. Uygar Doğan'dan durak çalar mısın Murat abim? Murat abim ben Gülseren Uzun, değerli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevmeye engel değildir. Kalbim senin aslan kocam. Hüzünden telli turnam çalar mısın Murat abim? Bizi tanıyan bütün dostlarımıza da selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Rabbim bu mübarek kandil gününü kapılarınızı açsın inşallah. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe canım oğlum. Seni bugün gördük, neşemiz yerine geldi. Dünyam çocuk biziz, sen kendine iyi bak. Aslanım şimdi tatilde, az zaman sonra Allah'ın izniyle alacağız seni oradan. Yakışıklı oğlum, gözümün bebeği Azat'ım, seni çok seviyorum annem. Dünyaları sersen önüme az gelir, her şeyim feda olsun oğluma. Öpüyoruz seni, babasının baş belası Veli Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Memo Ayaz Kızıltepe, Aycan Kızıltepe, İzmirli Neco. Hepinize selam olsun canlarım. Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşim benim. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe aslan kocam, az zaman sonra aslan yine sahnede, sarsılsak da yıkılmayız Allah'ın izniyle.
Aslanım tatilde canım kocam, en yakın zamanda yanımdasın. Sana cezaevi koymaz. Biz alışkınız belalara, yıkılmanı bekleyenler yükselişini.

izlesinler. Allah benim arkamda, ben de senin arkanda. Az sonra yanımdasın, az sonra daha yanımdasın. Yine eskisi gibi olacağız. Arkamdaki koca adam, bizim için savaşan, bizi bizden daha çok düşünen reisim, kızımın yakışıklı babası, kendine çok iyi bak aslan kocam. Murat abim, sana da selamlar olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Hemen bunları yavaş yavaş toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kardelen. Aleyküm selam kız kardeşim. Üçnoğlu'da yatan Mert Aluşluoğlu, ömrüm Mert'im kocam. Sanma bugün de seni düşünmeden geçirdim. Bugün de her zamanki gibi yine aklımdasın. En kısa sürede yanımda da olacaksın. Hayatım, her zaman en güzel yere sahip olacaksın. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Beni hiç merak etme, ben iyiyim. Ailemizle birlikte seni bekliyorum elbet bir gün aslan kocam. Seni seviyorum. Ben Kardelen, Üçnoğlu'da yatan Mert Aluşluoğlu radyo başına. Güzel gözlü, güzel günler sabır ister, az da sabır, her şey güzel olacak. Yine kavuşacağız, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. İyi akşamlar Murat abi. Ben C11'den Muğla'lı Emine Karagöz, sağ ol kız kardeşim. T1E18'de bulunan eşim Halil Karagöz radyo başına. İlla birini seveceksen dışımı değil içimi seveceksin. Gördüğün herkes sever ama sen asıl görmediklerini seveceksin. Sözde değil özde aşk istiyorsan şayet tene değil cana değeceksin. Murat Göğe Bakan'dan kalbim yaralı, eşim Halil Karagöz'e armağan olsun. Ben C11 koşulan Işıl Ercan Bingöl olmak adına T3B17 Ümit Bingöl radyo başına. Ben sana susamış sana hasretim, kimseye yar olmam sana kısmetim. Sen olmazsa olmaz benim vuslatım, ben sana aşığım sana vuruldum sevginim. Azer Bülbül'den vazgeçmem benden, ümitime armağan olsun. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamlı Damla iç öze, gülüm beni uyumadan ara. Her ne kadar uzakta olsak da kalbinin atışını duyabiliyorum. Hayatımın anlamı olan sevdiğim Damla İçöz, bu güzel şarkı armağan ediyorum. İyi ki varsın Meleğim. Devran Kurtçebe, Farah Tunç'tan Yıldızım, çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık İnfaz Kurumu'nda yatan B bloğun adaletini sağlayan Barat Kurşun lakaplı yol yemez. Aleyküm selam Barat kardeşim. Ali Aşakran kadın kapalıda yatan eşim Betül Kurşun için Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, çalarsan sevinirim abican. Foça Açık cezaevinde yatan yanlışlık var, blok 21 demiş ama doğru mu, öbürünü B blok yazmış. Neyse, blok 21 Kurşun adaleti sağlayan kardeşim Ramazan Takak, doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara abilerin Cengiz Tosun, Mehmetcan Ene, Ahmet Belek, özgür günlere kardeşim. Selam Murat abi, ben Batman'dan Zeki. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Şükran İlge radyo başına. Sevdim bir gün gelirsin diye değil, hiç gelmezsen bile kalbimdeki yerini kimse vermeyecek kadar çok sevdim. Çünkü gerçek sevgi aynı yolda yürümek değil, ayrı kalsam bile onu sevmeye devam etmektir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Zeki kardeşim. Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko, kalbimin odak noktası Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Ayşegül, seni bu aralar iyi görmüyorum. Gereksiz gereksiz şeylere takılma. Ben her koşulda senin yanındayım. Nefes aldığım sürece seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Derdim Ayşegül'e sıradaki tüm şarkılar armağan olsun. Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko. Derdim Ayşegül radyo başına. Mal da yalan, mülk de yalan. Sensin bu dünyada tek gerçek olan. Derdim Ayşegül'e Sevinçek'ten Kutupta Yaz Gibi şarkısını çalarsan sevinirim abi. Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko. Benim için çok değerli olan Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Gözümün değdiği, kulağımın içtiği, kalbimin hissettiği her şeye dön bak. Çünkü ben oradayım, canımın işi. Ayşegül Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. C2B13 Koç'tan atan eşim Orhan Mete. Sen bu olaylarda yanlış kişinin kalbini kırıp üzüyorsun. Benim de ne kadar kötü olduğumu bilmen lazım. Hayatım, sen benim güvendiğim dağımsın. Unutma, seni çok seviyorum. Şakran bir nolu B15 koğuşuna atan aslan kocam Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Ben seni sadece sevmiyorum. Sana inanıyorum, sana güveniyorum, sana tutunuyorum. Sen benim en güzel alışkanlığım, en derin özelimsin. Sen benim gerçek hayatımsın. Seni çok seviyorum. Her şey.

kendine çok iyi bak. Şakran 1 nolu B15 koşuna yatan her şeyim Hakan Yavaş, bir şeyler söylemek istiyorum. 1000 yıl ömrüm olsaydı 1000 yıl daha severdim. 1000 yıl benim olsaydım 1000 yıl daha isterdim. Seni her şeyden çok seviyorum bir tanem. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. İyi geceler ve kendisine Ali Kınık'tan Çocuk Gibiyim şarkısını armağan ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalıda yatan canım Şima, ne yapıyorsun? İki gözüm. Bizi merak etme, bizler iyiyiz. Seni seviyorum. Hiçbir şey için canını sıkma. Mügem, çok Mügem'in de çok selamı var arkadaşlarına. Bizlerden de selam söyle. T1B11'de yatan abim Fırat Gizgin, Can Kasabalı, Vedo. Ayrı kurumlarda olan Arda Kurt, Mert Can, Doğan'a, Yeşilovalı, Şenol Başkurt ve kampüs içi bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ederim. Kadın kapalıda yatmakta olan Şima Coşkun, canım kardeşim iyi olduğunun haberlerini alıyorum. Kandilin mübarek olsun. Bugün senin için çok dua ettim. Allah kabul etsin. İnşallah seni çok seviyorum. Güzel kızım benim. Perşembe gelecektim ama onaylanmadı demişsin. Başka sefere inşallah. Allah'a emanet ol. Aydan. Ben Batuhan Çalıkuşu, aynı ortamı paylaştım. Başta abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy olmak üzere. Derdi dostlarım Enes, Efe, Oğuz Toluk, Uğur Tezcan, Şehmus Bayraktar, Mert Doğan, Sergen, Temel, Enes, Orman, Samet Akşit, Fatih Boran, Baran Aykut, Poyraz Sayacı, Can Polat Ekici. Yukarıda belirtmiş olduğum isimleri yazdım. Tüm A16 koğuşunun kandilini en içten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki kandil sevdiklerinize geçirmeniz dileğiyle. Murat abi, Kabe'de acılar der ilaçsını çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu maalesef. Batuhan kardeşim, ilahi şarkılar yok bende. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, Sezen'im. Kandilin mübarek olsun güzel eşim. Gözlerinden öpüyorum. Ayrıca Seda Altaş ve Gülşen Kırın da kandili mübarek olsun. Murat abi, sana da sevgiler, selamlar olsun. Senin de kandilin mübarek olsun. Can abi Murat Bingöl, sağ olasın kardeşim benim, hepimizin. Ben İrem Erdemir, Ferhat Turgay radyo başına. Ferom, yazdıklarıma üzülme ama bilsen buradayken ben de keyifte değildim. Magazine gelince zaten gülüyorum. Biz alışkınız yakıştırmalara. Sen canımsın, benim için kıymetlisin. Bunu bil yeter. Yaren, ben de öpüyorum gözlerinden. Seni seven sayan dostun İrem Erdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A16 koğuşundan Raşit Atan. Aleykümselam Raşit kardeşim. Senin aracılığınla aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta abim Emir Kızılay, akabinde Şevket Bayrak, Fatih Karataş, Taner Subaşı, Çağrı Yıldırım, Cem Erkaçal, Doğukan Gökçek, Can Gültekin, Ali Tırpan, Oğuzhan Rüzgar, Cem Rüzgar, Batuhan Üçdemir, Orhan Tombulkaya, İbrahim Savaşır. İsmini sahip saymadığım bizi tanıyan herkese selam olsun. İstisnalar hariç dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturarak alkışlanmaz. Alkışlar her zaman sahneye çıkan cesur yürekli insanlar içindir. Enver Yılmaz'dan Can Çiçeğim şarkısı armağan olsun. Ben Limon Tepeli Raşit Atan. Şakran T1 C8 koğuşuna yatmakta olan Bayram Emirhan Işık. Elbet bir gün sıkma canını. Bunlar da geçer, seni çok seviyoruz. Abilerim Erkan Tan, Borsalı Oski, Doğukan Öz, Mehmet Ali Gökçe'ye selam olsun. Elbet bir gün aslan abilerim Enver Yılmaz'dan Mahpushane şarkısı armağan olsun. Selam paşam, ben Koçero. Bütün kader mahkumlarının kandili mübarek olsun. İyi tahliyeler diliyorum paşam. Gece bir söz, uyumayan tek ben değildim. Kalbim de nöbet tutuyor. Sağ olasın Ayhan abim. Senin de kandilin mübarek olsun Koçerom. Paşam ben paşam ben Koçero. Yorgun ve bitkinim desem inan paşam. Sen de canımın içi Kıvırcık Ali'den bu şarkı canım olana sana gelsin paşam. Ayrıca tüm candan işten olan herkese gelsin. Melike ablam ve çok şirin kardeşlere ve Leyla Zümra'ya ve bütün kader mahkumlarına gelsin. Sağ ol Ayhan abim. Kraliçe 100 seni çok özlemiş. Her zaman yanındayım. Ahmet Kaya'dan Yatamıyorum şarkısı gelsin. Şakran'da yatan sevgilime kraliçesinden. Hemen toparlayalım mesajlarımızı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T2 B16 koğuşuna kalmakta olan Sergen Kuruç'a, yani namı der Emi. Öncelikle koğuşumuzda kadar birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Pehlivanlar, Enes

Ispatoğlu, Aslan Keser, Gece Söz, Menfaat Caddesi'nde başlayan yolculuklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Ben T2016 koşulan Enes Öz, öncelikle koşumuzda kader birliği yapmış olduğumuz koca reis Yaşar Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Şivan Cengiz, Yusuf Aslan Keser, Kerem Gürçin, Can Polat Türker, Mertcan Kurtuldu, bu derlere selam olsun. Son olarak Gece Sözümüz, zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Şakran T2016 koğuşuna kalmakta olan Airbags Jesse, öncelikle kader birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Aslan Keser, Şivan Cengiz, Sergen Kurucan, Mehmetcan Pehlivanlar, Yusuf Boz, Enes Öz, Muhammed Öz, Enes Pat, Gece son sözümüz. Ben kimseyi yakmadım, onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler. Ben de bu yolun sonuna bile bile girdim. Bir şarkı sonrasında, evet hemen şöyle yapalım, bir şarkı sonrasında kaldığımız yerden toparlayacağız. WhatsApp'ımızı hemen arkasından SMS mesajlarına geçeceğiz kardeşlere. Birlik kardeşler, Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

kafan karışık diyorsun. Ya karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın.

İki güzel şarkı akabinde kaldığımız yerden devam. Ben 3 nolu A13 koşudan karşı yakalı Aykut Polat. Kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan yani Mute. Ali İmran Korkmaz A2 Ömer Elmastaş Emin Rutbil Batuhan Ekşioğlu Devran Koçan Emre Yener Sercan Bülbül Ercan Ekin Barış Ercan Barışcan Kartalmış Ferhat Kırdı Mecit Dikici Nasır İnan Şiar Alp bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Ben 3 nolu A13 koğuşta Mustafa Turan yani Mute. Kadın kapalıdaki kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Tilbe'den aklım hep sende şarkısı armağan ediyorum. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan yani Mute. Başta kader birliği yaptım dostlarım karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Emre Yener, Barış Şankart almış. Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül Devran, Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a. Poş Aşık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Abi aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım bu canları Serkan Reşber'den haberin yok. Şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Alperen. Öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş dayımız ve kader birliği yaptım taksici Bay Okanır Göktuğ Öztürk Namıder Cesur Tolunay İren Seçkinder Uğur Küçükalp Can kardeşleri Kuruçaylı Talko Komas Furkan Yiğit Mir Efe Kırmızıgül Yamanlardan Murat Duran Furkan Genç Eşe Paşalı Sarı ve başka koğuşta bulunan Aslan Abın Mafya Sedat Üçnoğlu'da bulunan dostum Ekrem Birliğe selam olsun. Güçlü olmak kolaydır zor olan adil olmak ben bir haktan korkarım bir de haksız olmaktan Kavkaz Kartalları. Ben T2A2 koğuştan tahliye olan Mardinli Muhammed. Öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş abim ve kader birliği yaptım taksici Bay Okanır Göktuğ Öztürk. Namıder Cesur Tolunay İren Seçkinder Uğur Küçükalp ve Can kardeşleri Kuruçaylı Talko Komas Furkan Yiğit. Mirefe Kırmızıgül Yamanlardan Murat Turan Furkan Geç Eşe Paşalı Sarı ve Mehmet Yılmaz'a selam olsun. Güçlü olmak kolaydır zor olan adil olmak ben bir halktan korkarım bir de haksız olmaktan Kavkaz Kartalları. Ben T1B17'den Furkan Günebakan. Başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım Fırat Doğan, Ballıkuyulu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Geçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, Buca Gedizli, Koko, Azat Emen, T4B8'de yatan kuzenim Eren Güler şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya musalla ya mahpus şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincan, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Barkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T1B11'den Gedizli yukarı mahalleden Bozo Yusuf Uçankuş aleykümselam Yusuf kardeşim senin aracınla kader birliği yaptım Escobar abim Fırat Gezgin başta olmak üzere dayımız Erkan Ecellioğlu dost abi kardeşlerim Berdan Doğanay Cavit Kıran Hasan Kula Akındal Cio Yaşar Doğanay Dede Emer Mustafa Doğan Eren Dinçer dedelerimiz Zeki İbro Yusuf Asi Gece Bir Söz madem çok cesursunuz hele bir yanlış anlayın Cashflow'dan gidersin araya şarkısı gece armağan olsun Murat abim sana da iyi yayınlar kolay gelsin sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi T1B11'den Bozu Yusuf Uçankuş bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim. Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Hacıko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi Devrim Ferdi, Bingöl, İbrahim Can, Erdoğan, Ulaş Tekmanlı bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam. Bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Şakran B18 koğuşuna bulunan kardeşim Ozan Dahan'a, B18 koğuşuna bulunan Erdi Mustafa Süleyman Cem,
Ömer Barış ve tüm B18 koğuşuna T3 A9'da yatmakta olan kardeşim Yusuf İslam Çetin'e Adanalı Ayhan döneceğim bir gün. Abisi Veli Deveci'den. Kuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz aslan kardeşim benim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Manisalı İbrahim Akar, kadın kapalı C5 koşuna atan Havva Ünal, gönlümün sultanı, hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Tan Taşlı'dan Gidişat şarkısı bize gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Ankaralı Okan Arslan, aleykümselam Okan kardeşim. Mustafa Yavuz'dan kardeş şarkısı, rahmetli babam Oktay Arslan'a Sincar, cezaevinde bulunan abim Ozan Arslan'a, İzmir Üçnoğlu koşuna yatan abilerim ve kardeşlerim. Mert Demirhat Fırat sağında, Kemal Özenç, Hüseyin Dinç, İbrahim Akar, Hacı Lakaplı İbrahim, Kaya Kaleli, Neco Önen Kaleli, Ruhni Serkan, Yıldız Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Mert Narin'e istemiş olduğum şarkı çalarsam Murat abi çok sevinirim. Ben Edo Saraç, neşe kaynağım radyo başına. Şu deli başıma bir dert olsan bin dermana değişmem seni. Sen bende çok farklı bir mevzusun, öyle de kalacaksın sevdiğim Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, dünyamın uydusu radyo başına, neşe kaynağım. Bize ayar olan çok ama frekansı tutturabilen yok sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben C1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Biz bizi sevenleriyle ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Affan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil. Sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu, canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Hakan Ucar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derdisine, Neşet Ertaş'tan sen benimsin, ben seninim şarkısı armağan olsun. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu, başta kadar birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, Kerim Bakır, ayrıca Hayye'de yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim, ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu, sağ olasın Abdülsamet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu, abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil, dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, A7 yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz cansınız. Bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Selamünaleyküm güzel insan, ben T2A4 koğuştan Foçalı Serhat, aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 Koçtan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, Şeref İlatan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben 3 nolu A12'den Gökhan Karakoç, öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Amra Tatlı, Serhat Sayan, yani Mişko. Aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşat Akkaya, Fırat Acıbuca, Farhat Türkmen, Sergen ve Gökdemir Gezgin, İbrahim Akar ödemişti bulunan değerli abim İrfan Kıyak. Foç Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç kampüste bulunan tüm Manisa Merkez Kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Gökhan Karakoç. Ben T3-12'den Mert Ütücü, başta kıymetli derli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan'ı, Mışko Ayrancılar'dan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin Engin, Bengin Orhan, Ömer Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Armağan Eleftoz, abimin derlisi Amra Tatlı, Foça'da olan değerli dostum Koray Öztürk, Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin selam olsun. Zor olan adil olmaktır, ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan, Mert Ütücü.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleykümselam Resul kardeşim. Benim için kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Sodan. A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler. A1'de olan kardeşim Roşat Demir. Yerim iki gözüm Yakup Alp Dündar. Sedat Duman kardeşim. 2 nolda olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan. 4 nolda olan canım Cerim Ferhat Arslan ve Kadir'de dostum Osman Elçi. Selam olsun. Tüm dostlara selam olsun. Resul Yıldız. Murat A1'in oğlu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım, Türk Gencay, Halil İbrahimler, Bornavalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat. İki gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko. Kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak. Dostlar Emrah Timur Coşkun. Timur kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu. Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, değerli canlara bin selam olsun. Sizi seven dostunuz Bayraklı'dan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem. Benim adım Resul Yıldız. Ben T1 Ayş, ölümsüzler koğuşundan talih olan Cengiz Aydoğan, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı Murat Erez namıdar, Balina Ahmet Gezer namıdar, Rafik Daykolu, Engin Kaya, İlhami Türkmen, Engin İrvasa, Onur Serme yani Dino, Oğuzcan Oğuz yani Goşto, Berkan Mert Türk Alpaslanlı yani Hançer, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Samet Menek, İbrahim Dağlı, tüm Ayş koğuşuna selam olsun. Gece Balina Murat abimin sözüyle kapatmak. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kayda değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Ben T4A13 koğuşundan tahliye olan Sivaslı Yiğido Harun Karakaş, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dayım Umut Tür olmak üzere can abim hemşerim Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Aykut Sarı, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Emre Al, Ayhan Eres, Yiğitcan Avcı, Özgür Geçtirmez, Enes Özen, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Refik Keskin, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Çöl geniş, kervan uzak, kuyu derin, lakin Allah vekil, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Hemen son mesajlarımızı da paylaşalım. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, T3B9'da olan Şehito Sardal Aykurt abim, canım abim nasılsın, inşallah iyisindir. Kandilini enişten dileklerimle kutluyorum. Bu gece hep dualarım seninle. Rabbim seni bu mübarek günde dualarımızı kabul edip aramıza tez zamanda getirsin inşallah. Kadın kapalı da olan Kardelen Aktaş ve Pınar Cuhalı'ya size de selam olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin. Tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. İnşallah Allah'a emanet olun. Mehmet Fatih Özışık, sana çok sarılmak istiyorum ama çok uzaktasın. Seni çok seviyorum adam.

Bu arada CKA17'den Furkan Kaçan kardeşim benim. Mesajların geldi az önce, kardeşimiz göndermiş. Yarın Allah nasip ederse kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım mesajlarını. Furkan Kaçar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TÜÇA7 Koğuş'tan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım abi, dost kardeşlerim. Berat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Seres, Ahmet Gürmaç, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz. Değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a selamlarım Bakide. Sizi seven sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. TÜÇA7 Koğuş'tan Sedat Bulut, farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder, Japon Fırat Çelenk, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım, tüm abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Biz TÜÇA7 Koğuş'tan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatmaya. Aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi, ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben TÜÇA7 Koğuş'tan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz, akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Aliko Bingöl, Azat Seres ve ismini sayamadım, bütün dostlarıma bin selam olsun. Sizleri seven Şahin Bekten.

Hemen son mesajlarımızı da paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ejin Akbaş, aleyküm selam kardeşim. Buradan tüm kader mahkumlarına selam olsun. T3B 3 koğuşuna yatmakta olan Soykan Soylu kurban oldum. Çok geçmiş olsun. Umarım gerçekten iyisindir. Şükür daha kötüsü olmamış. Öğrendiğimden beri çok üzüldüm. Düşünmeden duramıyorum. Seni çok seviyorum. Orada kendine lütfen dikkat et. Ben her zaman yanındayım. Senin yolun benim yolumdur. İyi ol, tamam mı? Canını sakın sıkma. Bugünlerde geçecek, seni çok özledim. Kendine çok iyi bak. Önce Allah, sonra kendine emanetsin. Canım sevgilim. Herkese iyi geceler. Kardeşlerim, iki şarkı, sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim. Bilginiz olsun.

İki güzel şarkımızın hemen akabinde geldik SMS mesajlarımızı paylaşmaya. Selamünaleyküm Murat abi, ben Balıkesir L tipinde yatan Baran Gültekin. Aleykümselam Baran kardeşim. Buradan senin aracılığına dostlarıma, kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta öz kardeşim Abdullah Gültekin, dostum canım Furkan Çubukçu, Mami Varlı, Sait Deniz, Ozi Oral, Duran Abanus, İstanbullu Ece Emirhan Uzun, Doğukan Demir, Ağaç Kadir Soyda, Ogün Özdemir, canım kardeşim, Kadın Kapalı B1'den Deniz Giz, Bebek Ödemiş, T'de olan dostum Tayfun Erol, değerli kardeşlerime sevgim bakidir. Bu canlara çalan bütün güzel şarkıları armağan olsun. Buca Kırıklar F2'de kalan canım babam Sercan Bedir, mübarek kandilini enişten dileklerimle kutluyorum. Senin yokluğunu her an derinden hissediyoruz. Gözümüz yollarda, kalbimiz seninle. Allah sana sabırlar versin. Dualarımızda hep bizimlesin. Sağlıkla en kısa zamanda aramıza dönmen umuduyla kandilin mübarek olsun babacığım, kızın Zümra. Buca Kırıklar F2'de kalan aslan babam Sercan Bedir, hasretle kucaklıyorum babacığım. Dualarımda hep seninle, sabırsızlıkla döneceğin günü bekliyoruz. Bu mübarek kandil hürmetine Allah seni korusun. Başımızdan eksik etmesin. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Kandilin mübarek olsun, ellerinden öpüyorum. Canım babam oğlun Ata. Buca Kırıklar F2'de kalan canım babam Sercan Bedir, babam başımızın tacı. Rabbim bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine, içerideki günlerin tez zamanda ferahlığa, huzura çevirsin. Sabrını arttırsın, dualarımızı kabul eylesin. Ellerinden öpüyorum. Kandilin mübarek olsun aslan babam, seni çok seviyoruz oğlun Miraç. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, canımın içi bugün, yani bu gece Mevlüt Kandili, Mevlüt Kandili'nin mübarek olsun, bütün dualarım seninle. Bu gece bol bol dua et canım. Bu mesajı dinlediğinde işte olacağım, fırsatın olursa arar mısın beni, seni çok seviyorum. Ben Emirhan Barut, Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan en değerlim, en kıymetlim Pınar Altunsoy'a Eyüp'den Ömrüm şarkısını armağan ediyorum. Şakran Teviş'teki oğlum Mustafa Turan, Kadın Kapalı'da kızım Zeynep Usturan radyo başına. Cezaevi 4 duvar, bir kapısı var, bir katibi var, takılan kelepçe saat değil, bir ayarı var, üzülme evlatlarım, her mahkumun bir tahliyesi var. Ben Selma Turan, Şakran Teviş'teki oğlum Mustafa Turan ve Kadın Kapalı'da kızım Zeynep Usturan, sizlerin ve tüm kader mahkum ve ailelerinin kandili mübarek olsun. Bugün yapılan tüm dualar sizleri özgürlüğünüze ve ailelerinize kavuşmak için kabul olsun. Sizleri çok seviyorum, çok özledim. Sevgim ve dualarım sizinle evlatlarım. Amin. Özgür Kaplan Belalım T1'deki YT, seni seviyorum. Şakran T3 Avunuş'ta yatmakta olan Ali İmran Korkmaz'a, dostu Abdullah Tan, canım kardeşim Ali İmran, doğum günün ve mübarek kandilin kutlu olsun. Şu an aramızda mesafeler ve zor günler olsa da bil ki gönlüm hep senin yanında. Dostluğumuz ne kapılara ne de mesafelerle eksilir. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımı, güzel günlerinde, zor günlerinde yanında olduğumu da unutma. T3 A13 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz, iyi ki doğdun, iyi ki varsın kardeşim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seni seven kardeşin Doğukan Gökhan. Murat abi ben Şakran T1A20'den Burak Ceylan, Kadın Kapalı C8'de yatan Çilem Demir radyo başına. Aleykümselam Burak kardeşim. Adın kapalı C8'de yatan Çilem Demir radyo başına. Mektubun beni çok mutlu etti. Eline ve o güzel gönlüne sağlık, iyi ki varsın. Şimdilik kendine iyi bak. Cengiz İmren'den Ben Aşka Geldim şarkısı benden sana gelsin. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Buram. Yanlışlık vardı. Aynı kıtaları iki kez yazmışlar. Şakran T4A27'de yatan canım eşim Kadir Zincir, sevgilim aramadın bebeğim, kontrolüne gitmek için seni beklemiştim, aramayınca mecbur geldim. Oğlun sabırsızlanmış durmuyor, aramanı bekliyorum, yeni fotoğraflarını gör, seni çok seviyoruz Kadom, Allah'ıma emanetsin gözümün bebeğim. Ben T1B18'den Halil Karagöz, Kadın Kapalı B11'de yatan annemiz Meryem Çakıcı radyo başına. Sabah Sevke gitti, faksını aldık, bir sıkıntı yok, ellerinden öpüyorum ben Halil Karagöz.
Ben T1-18'den Halil Karagöz, aynı kurum A7 atan Berkay Özay kardeşim. B18 koğuşu olarak doğum gününü kutluyoruz. Gürbüz abi, Ayhan'a, Özcan'a, Ozan'a çok selam ediyorum. Halil Karagöz. Ben T1-18'den Halil Karagöz, kadın kapalı C11'de yatan sevgili eşim Emine Karagöz, mektuplarını aldım, ben de sana yazdım, seni çok seviyorum, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, Halil Karagöz. Ben Yusuf İvak, öncelikle hayırlı kandiller Murat abi, sağ ol Yusuf kardeşim. Benim kardeşim olan Semih Özgür Yay, Merdan Doğanay, Yaşar Doğanay, Erkan Ecellioğlu kardeşim, kandiliniz mübarek olsun. Sizler benim canımsınız. Erkan, senin yanında olan aslan parçaları benim canlarımdır. Rabbim cümlemizi kurtarsın. Ben Yusuf İvak, canım karım Başak İvak, ceviz kıran. Canımın içi karım, kandilin mübarek olsun. Kardeşim Sultan Özmut ve can parçam Ece İvak. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Rabbim sizi korusun. Canım karım, sana telefon görüşü yaptım. Sesini duymaya çok ihtiyacım var. Yusuf'un da, Yusuf'un sana ölür mü? Sonu karışık Yusuf. Evet. Murat abi, ben Bayram Türkeli, yalan ve ihanetin bedeli olmaz, günahı olur. Müslüm Gürses'ten Mil Çekmişler şarkısı gece armağan ediyorum. Ben T1'i A7'den eski İzmirli Ozan Yazar, T1-18 kardeş koğuşumuz olan aslan abim Halil Karagöz radyo başına. Abi, kardeşimi aramışsın, Allah razı olsun, selamlarını aldım, aleyküm selam. Ben de Neco anneyi aradım senden sonra. Abi çok şükürüz, burada kardeşlerim olan başta Özcan Yazar, Berkay Diyar, Ayhan Gürbüz Junior, sana çok çok selamları var. Abim benim, seviliyorsun. B18 koğuşuna ve A7 koğuşuna Level 5'ten güzel bir şarkı sizler armağan olsun. Sevgilerimle, eski İzmirli Ozan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Mert Üçdal, aleykümselam Mert kardeşim. Şakran T3C5'te yatmakta olan aslan yerim Umut Kılıç, Emin Gümüş yarın çıkacak kadar umutlu, bin yıl yatacak kadar sabırlı. Hasretle özlemle iki gözüm, Ahmet Kaya'dan Diyarbakır içinde tanklar var, şarkısı benden bütün mahkum kardeşlerime gelsin. Allah yar yardımcınız olsun elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi, T3A13'te yatan Ali İmran Korkmaz kardeşim, doğum günün kutlu olsun, seni seven kardeşin Muhammed Öztürk. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Ben T1-18'den Halil Karagöz, A7 yatan canlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Gürbüz abi, Ayhan Baysan, Berkay kardeşime bin selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Halil Karagöz. Ben T1-18'den Halil Karagöz, kadın kapalı C11'de yatan canım, gözümün nuru, canım eşim Emine, seni sevdiğimi bil, her şey güzel olacak. Kendine dikkat et, kardeşlere de selam söyle Halil Karagöz. Murat abi, ben A5 koğuşundan Ayşe Kurt, değerli arkadaşlarım Can ablam, Nezahat resimci ve Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan başta olmak üzere. Akabinde Yasemin Özkur, Seda Canbaz, gece dostum Şehriban Fidan'ın sözünü bırakıyorum. Ben sizi seviyorum. Sizin beni sevmeme gibi bir lüksünüz yok. Dino'dan O Yare şarkısı ismi geçen canlara armağan olsun. Murat abi, ben A5 koğuşundan Nezahat resimci, T4B1'de yatan Muhammed Emin Avınca radyo başına. Can eşim, seni çok özledim aslanım, umarım iyisindir, bir tanem seni çok seviyorum, en yakın zamanda evimizde olacağız inşallah kocam. Murat abi, ben Şakran kapalı T4B1'de yatmakta olan Muhammed Emin Avınca, A5 koğuşuna yatmakta olan Nezahat resimci radyo başına. Nezoşum, seni çok özledim canım karım, nasılsın, iyisindir umarım. Ben iyiyim şükür, seni çok seviyorum güzelim, kendine dikkat et, en yakın zamanda eski günlerimize, daha güzel olan günlerimizde kavuşmak dileğiyle. Biz Dilan Deldemir ve Sude Nur Biniş, İzmir Şakran kadın kapalı yatan kardeşimiz Rojin Deldemir için Melike Şahin, Durma Yürüsene çalarsanız çok sevinirim. Ben Çukur Mahalle'den Mina Su, B1'de yatan canım annem Derya Bal radyo başına. Anneciğim, seni çok özledim. Kardeşim de seni çok özlüyor. Seni görünce çok mutlu oluyor. Her gün konuşsak bile seni yanımızda görmeyi çok istiyoruz. Sen bizi merak etme. Biziz, kendine dikkat et. Seni çok seviyorum. Murat abi, Uygar Donay'dan Hasret çalar mısın? Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B18'den Taner Kundakçı, aleykümselam Taner kardeşim. Başta kadın kapalı B3 koğuşuna bulunan prensesim Tuğçe Kundakçı, canımdan çok sevdiğim abim Erkan Doğan'a sevgi selamlarım bakidir, gece bir sözle ben bırakmak istiyorum. Erkan Doğan abim der ki, hayatın kurallarını değiştirecek kadar güçlü değilim belki ama kurallara boyun eğmeyecek kadar güçlüyüm. Kıvırcık Ali'den ah kardeş, bu canlara armağan olsun.
Abim biz Karadana ailesi olarak A5 koğuşuna yatan Esen Çalışkan, canımız kanımız, seni çok seviyorum. Hasretle öpüyoruz. Mevlüt kandilin mübarek olsun. Tüm kader mahkumlarının da kandili mübarek olsun. Murat abi senin de kandilin mübarek olsun. Sağ olun kardeşlerim, sizlerin de. Foça'da yatan Seçkin Ok'tan, Şakran'da yatan Selma Ok'a gelsin. Gözlerimin gördüğü en güzel manzara senin gülüşündür. Seni çok özledim sevgilim. Kendine iyi bak. Seni seven Seçkin Kocan. Bu şarkı Selma Ok'a gelsin. Uygar Donay'dan gel. Ben Emrullah Dündar. Şakran T1 A15'te yatmakta olan Muhammed Varsak abime selamlar olsun. En kısa zamanda aramızda olman dileğiyle. Dualarımız senin, Allah sabredenlerle beraberdir. Abim Allah'a emanetsin. Selam Murat abi, ben Diren Barut. Aleyküm selam Diren kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan bütün arkadaşlarıma mesaj bırakmak istiyorum. Sevilmediğiniz her insanda bizi hatırlatlarıyla, yanlışlık var, bizi hatıralarıyla hatırlayınız. Bizi anlayın, anlayın ki bir daha sizi güzel seven insanlara acıtmayın. Bugün çalan tüm şarkılar Aliye Kadın Kapalı'ya armağan olsun. Ben B8 koğuşundan Emine Büyük Kayıkçı, Diren Barut kolay gelsin güzelleştirilmiş Murat Bingöl abi. Bizden geceye not. Birden fazla insanla yetinmeye çalıştığınızı gördüğümüzde belli hiçbirinize güvenimiz kalmadı. Melih Kuş, Diren Barut, Nermin Altunda, Dilara, Öner Sibel, Karayit, Kamile Sayak, Ülkü Zeydan, Sevcan, Baran Güllü, Yener'den fark etmez çalarsan sevinirim. Sağ olun kardeşlerim, sağ olun. Ben B8 koşulan Diren Barut, Şakran T4'te bulunan Emirhan Pekince, Cino ve Oven ve Murat abime bir söz bırakmak istiyorum. Kedilerin nankörlüğü bazı insanların yanında devede kulak kalır. Sizi seven Diren Barut, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vallahi Diren, hayatında böyle oturduğum yere bazen kediler geliyordu. Ayağımla onları hafif itiyordum böyle. Gidin diyordum. Tüylerim diken diken oluyordu. Nerede olursa olsun ama. Oturduğum herhangi bir yere bir kedi yanaştığında yemin ederim ayağımla böyle itekliyordum yani. Git diyordum, gelme diyordum yanıma. Allah beni affetsin. Nefret ediyordum. Sevmiyordum. Eşim de çocuklarım da sevmediğimi çok iyi bilirler. Di o zamanlar. Yaklaşık 5 sene önce yağmur yağıyor. Gündüz aşağı radyodan geldim eve. Dedim bir iki lokma bir şeyim, stüdyoya gideyim. Rahmetli babamın evindeyiz. Eve gelinceye kadar içimde bir şeyler var. Diyorum ki bir şeyler olacak. Bir şeylerle karşılaşacağım. Otobüsteydim. Geldim son durakta indim. Bu tarafa doğru yürüdüm. Yokuşu çıktım. Evin sokağına girdim. Babamın evine girdim. Eşim, babam. Babam o zaman biraz daha sağlıklıydı. Kendi halindeydi. Aklı falan hep yerindeydi yani. Gayet de iyiydi o zamanlar. Nur içinde yatsın. Cümle ölmüşlerinizde. İçimde bir şey var. Yani bir şeyler olacak. Bir tane küçük kutu gördüm. Kapının sol tarafına koymuşlar. Eşime dedim ki ne var o kutuda? Bir şey yok dedi. Ne var dedim o kutuda? Hayırdır o kutu niye orada dedim. Kutuda bir şey yok dedi. Senlik bir şey yok dedi. Ama gıcır gıcır ses geliyor. Yani takır tukur bir şeyler ses geliyor. Sonra kafamı çevirdim. Hani bu belediyelerin sokakta kalan kedilere verdiği evler var. Küçük kulübe tarzı bir şey. Onu gördüm. Dedim bu ne? Ya dedi kadının biri otobüste vermişti. E dedim vermiş de ne yapacaksın yani? Niye getiriyorsun ki dedim buraya. Dedi ki bir şey diyeceğim sana ama dedi ne olur. Benim küçük kızım yani şu an evli olan 25 yaşındaki küçük kızım Müge ile bunlar Karabağlar'a gidiyorlar. A101'in önünde bir tane küçük sarı bir tane küçük yavru bir kedi görüyorlar. Kızım diyor ki anne bunu al. Annesi de diyor ki alırsam baban kıyameti kopar. Yok diyor al. Neyse kutunun içini açtı dedi ki kızma aman dedi ne olur. Yağmur yağıyordu. A101'in orada dedi bu kediyi gördük. Müge dedi ki bunu alır mısın dedi. Ben de dedim ki baban kıyameti koparır. O da dedi ki al. Sonra kutuya koyduk. Otobüste gelirken kadının birinin elinde o verdiği
kulübe, küçük bir kulübe. Nasipli gelecek ya kedi. Kadın diyor ki o kutuda ne var kardeşim diyor. Diyor ki kedi var diyor, sokaktan bulduk bir tane. Aa diyor, bu elimdeki boşta diyor. Bir arkadaşım vermişti, bana lazım değil, alın diyor size. Onu da alıyor geliyor. Tabii nasibiyle gelecek ya. Velhasıl kelam, kutunun kapaklarını açtı, yavru bir tane sarı kedi. Şimdi düşünüyorum. Var bunda bir hikmet diyorum ama sevmiyorum. Nasıl olacak diyorum. Kendi kendime de düşünüyorum, kızsam kızamıyorum. Halbuki sevmiyorum. Gel zaman git zaman büyüdü. O evimize girdiğinden beri hayatımız değişti. Kedi evimize girdiğinden beri, şimdi dana gibi olmuş maşallah. Kedi evimize girdiğinden beri hayatımız değişti. Ev olarak hayatımız değişti. Vallahi gece buradan çıkıyorum, gidiyorum, hiçbir şey umurumda değil. Diyorum ki Tarçın nerede? Gidiyorum uykusundan uyandırıyorum. Seviyorum, okşuyorum. Sabah da öyle. O kadar alışmışım ki. Şimdi sokakta gördüğüm kedilere mama dağıtıyorum, biliyor musunuz? Muhakkak bir şeyler veriyorum onlara. O yüzden biz insanlar nankörüz. Biz insanlar, onlarda bir şey yok. Vallahi yok. Koçero'nun bir tane köpeğine denk geldim. İsmi Gece. Geçen gün anlattım ya. Sevmezdim hayvanları. Yani hayvanları derken köpekli kediyi sevmezdim. Ama Koçero'nun, o köpeğinin Koçero'ya karşı sadakatini görünce Allah bana orada bir şey, geçen akşam da bahsettim. Allah orada bana da bir şey gösterdi. Onları da seviyorum. Hele kedi. Ya buradan gittikten sonra vallahi eve gittiğimde uyuyorsa bile gidiyorum kaldırıyorum onu. Biz insanlar nankörüz. Kediler hep öyle derlerdi. Nankör kedi derlerdi. Vallahi onlar bereket. Onlar çok mahzunlar, çok mazlumlar. O yüzden diren. Sen de kulaktan dolma. Ve senin ve benim bakış açımla, önceden bakış açımla bakan insanlar, nefret etmeyin onlardan. Olur mu? Onlara vereceğiniz bir damla su önünüze neler getirir biliyor musunuz? Aklınız ermez. O yüzden biz insanlar nankörüz. Bu kalemon gibiyiz. Benim doğrum bu. Ben T2 Ayş Koç'tan Salih Şen, başta abim Adalet'in keskin kılıcı Kobra Kemal abimin doğum gününü kutluyorum. Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Özal İlhan. Aleykümselam Özal kardeşim. Kadın kapalı C6'da olan kalbimi sahibi kadın Gülay İlhan radyo başına. Gülüm nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Vasi işlemleri oldu ama hala daha sisteme işlememiş. Sana telefon evrakları gönderdim. Telefon evraklarını sisteme düştüğü gibi ara ablamı. 2 hafta oldu evrakları göndereli.

bir de mektubun niye artık gelmiyor, seni çok seviyorum. Ben Özal İlhan Kadın Kapalı C6'da olan canıma can olan kadın Gülay İlhan kurban oldum. Ne oldu sana, yine mektuplar yazmıyorsun, beni yine tribe sokuyorsun. Telefon birimine dilekçez, telefon evraklarını sisteme girsinler diye ablama da haber gönder. Bu mesajı duyan olursa koğuşlu olan iletirseniz sevinirim. Özal İlhan. Abi selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T4'te yatan Emre Karakuş'a gelsin. Gelir gelir o yar gelir şarkısı. T2 D1'de yatan Aslan abim Fırat Tınaz. Elbet bir gün Aslan abim. Çakırıma bu şarkı armağan ediyorum. Yangın yeri şarkısı armağan ediyorum. Zindanlar soğuk zincirler yaş elbet bir gün Firocan. T4 B5'te yatan EK. Acil ara beni, bekliyorum. Murat abi B8 koğuşundan diren Barut radyo başına. Bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz seni her zaman arkandayız. Dağ gibisin, arkanda kızların var daima. Orada kendini yalnız hissetme. Her zaman seni çok seveceğiz. Her zaman kalbimizdesin. Seni çok seviyorum anneciğim. Mihra, bu gece bütün çalan şarkılar diren Barut'a armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan canım ablam, her şeyimiz Evru Çağlar'a ve tüm kader mahkumlardan selam olsun. Kandilleri mübarek olsun. Canını sıkma ablam, her şey çok daha güzel olacak. Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısını armağan etmek istiyorum. Bunu da okuyalım. Bir güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Evru Çağlar, seni çok seviyoruz. Her anımızdasın. Bu aziz mübarek günün hatırına inşallah bir an önce yanımızdasın. Seni seven Dodo Uygar'da Anay'dan geri dön şarkısı armağan olsun. Hemen şurada. Neydi o şeyin şarkısı? Gökhan Doğanay'dan mıydı? O neydi o şarkının ismi? Kala kaldın mıydı? He, onu hemen dinleyelim. Dur bakayım. Nerede o? Kala kaldım. Evet. Bu şarkıyı dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1B14'ten Uğurcan Tekin, yani Esiko Aslan abim, Arafat Tekin, Selahattin Tekin, Akhisar'da bulunan dayım Sürgün, Mustafa Balozer, Uğurcan Buca Kırıklar'da bulunan kuzenim Sefer Tekin, aynı kurumlarda bulundum. Aslan kuzenim Taylan Korkmaz, Bayraklı'dan Aurora, yani Orhan Aktüre, Gökhan Doğanay'dan Kaderime Ağlarım şarkısı armağan ediyorum. Akvaryumdaki balık misali, okyanusta görüşürüz Esiko. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik, namıdar Kürt dedi. Aleyküm selam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek, Aslan Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural abim, Urcan Tekin, yani Esiko kardeşlerim, Abdullah Yağız, Çetin Arda Baran'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazılar ise demir kapıların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Rahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Murat Bey, T3A20 koğuşuna bulunan eşim Utkan Dede radyo başına. Bana verdiğin işi hallettim, avukatla görüştüm. Zaten Eylül ayında ben de oradayım. Bizzat ben takip edeceğim. Sen hiç merak etme eşin Özlem Dede. Size de iyi yayınlar diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koşulan çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Ben kimseyle yarışmam çünkü yerimi bilenle yolum, haddini bilmeyenle hesabım olur. Sessizliğimi zayıflık sananlar sustuğum günlerin nedenini sonradan anlar. Herkese aynı yüzünü göstermem. Değer bilene dost, oyun oynayana mesafe koyarım. Beni kaybeden yokluğumun ne kadar ağır olduğunu zamanı gelince öğrenir. Çapa Hakan Ecerer. Murat abi, ben T3A20 koğuşundan çapa Hakan Ecerer. Bizim kitabımızda yarım kalan hesap yoktur. Sadece zamanı gelmemiş cevaplar verir. Kimseye eyvallahımız olmaz çünkü karakterimizi başkasının tavrına göre değiştirmeyiz. Yanımızda duran baş tacıdır, arkamızdan konuşan kendi gölgesine mahkumdur. Biz yolumuza bakarız. Kim ne kaybettiği kendi zamanında anlar. Çapa Hakan Ecerer. Murat abicim nasılsın? Ben evin satır T3A20 koğuştan bulunan bir tanem Ersin Satır. Rica etsem radyo başına gelebilir mi? Sağ ol kardeşim benim. Öyle bir sevdasın ki ellerim kelepçe, yüreğim mahkum sana ve sen sevgili. Her sabah uyandığımda düşündüğüm ilk şey sen, her gece zihnimde canlanan son şeysin. Ben yine sana vurgunum, gülüşüne, bakışına, en çok da kalbine sürgünüm. Seni var ya canımın içi, ölürcesine seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benimsin. Sana da kolay gelsin Murat abicim. Evin satır, sağ ol kardeşim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen, C6'dan boksör Oğuzcan Türedi. Burada kader birliği yaptım. Dostum Emirhan Yiğit'in doğum gününü kutlar. Nice mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hayalet Emirhan Yiğit'e Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, hayırlı kandiller Murat abi. Şakran kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan can dostum Evru Çağlar ve koğuş arkadaşı Yaprak kardeşime selamlar ve kandillerini kutluyorum Murat abi. Tüm kader mahkumlarının kandilini kutlarım. Uygar Dona'dan Fayda Meçhul şarkısı can dostuma armağan ediyorum. Umut Sevingit. Aleyküm selam Umut, sağ ol kardeşim hepimizin inşallah. Ne kadar büyüsek de, ne kadar ayrı düşsek de kalplerimiz hep

T1'deki canım kocam Serkan Aras, seni çok özledim, çok seviyorum, sabır ve sevgiyle bekliyorum ömrüm Elif. Lider FM ailesine iyi akşamlar. Ben Şakran Beyon, koğuşuna yatmakta olan İzmir'in asi kraliçesi Pınar Altunsoy. Sağ olun kardeşim benim. Koğuşumuzun Harbi ve Barbie kızları Mine Doğan, Nilay Şener, Nilay Şener, Duygu Der, Selina Aktaş, Kübra Ülgen, Buse Onay, Kübra Tarakçı, Burcu Karabulut, Murat Şampınar'dan Masum Eller Kelepçeli şarkısı armağan ediyorum. Gece Bir Söz Kübra Ülgen'den. Peşinden koşacak cesaretin varsa hayaller bir gün gelecek olabilir. Ben Muazzez Sunal, canım ablam Şükran İrge radyo başına. Canım ablam Mevlüt Kandil'in mübarek olsun. Canım ablam seni seviyorum. Yarın Ayvalık'a teslim olacağım, haberin olsun abla. Ben Fahrettin Çınar Yiğit, 9 yaşındayım. Bugün amcam Emirhan Yiğit'in doğum günü. Kendisi hemen hemen C6'da askerlik görevini yürütmektedir. Amcam son 2 senedir sürekli olarak askere gidip geliyor. Biz onu çok özlüyoruz. Kendisinin de artık bizi özlemesini ve bu olanlara artık bir son vermesini umut ediyoruz. Babaannem sürekli olarak Burak amcam ve Emirhan amcamı düşünmekte. Umarım Allah her ikisini de doğru yolu gösterir artık. Biz yeğenleri olarak güzel günler hep birlikte bekliyor. Yarım gelen bir mesajımız. Şakran kadın kapalı. C9 koğuşuna yatmakta olan sevdiğim güzelim Ecem. Bugün hastanede nöbetçiyim. Yarın gelemeyeceğim. Seni çok seviyorum meleğim. Kendine çok iyi bak. Dikkat et. Güzel günler bizi bekliyor. Bol bol dua et. Bize de dua et. Sevdiğim. Allah'a emanet. Hasan Girgin. B1 koğuşu canım kardeşim Ebru. Kandilin mübarek olsun. Dualarımız seninle. Seni çok özledik. Çok seviyoruz. Hepimiz çok öpüyoruz seni. Kendine iyi bak. Merhaba abi Buse, ben kalbim adam Şakir Söylemez. Sen bu hayatta ömrüme dokunan en güzel detay, kaderin bana verdiği en anlamlı hediyesin. Varlığına şükür ettiğim en güzel iyi kimsin sevgilim. Kalbimin en kıymetli emanetine İlay Zardoş'u en derinindesin armağan olsun. Çevirdeki eşim Yete, kalbim seninle, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Mert Alışlıoğlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aslan abilerim Savaş Aktaş, Aydın Çineli, Ömür Oturak, Dibek Başılı, Kaan Yıldız Kaleli, Onur Geçer, Yusuf Samar, Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, İkinoğlu'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Bir de şöyle gece Savaş Aktaş abimden bir söz bırakayım. Dost var düşünür, dost var düşürür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'dan Serhat Yalçın, yani namı der Basmaneli. Velo aleykümselam Serhat kardeşim. Burada beraber yatmakta oğlum kardeşim Gümüşbala'dan Emirhan Yiğit'in doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki doğum gününü ailenle birlikte özgür günlerde kutlaman dileğiyle ben Basmaneli Velo. Murat abi Menemen C6'da yatmakta olan eşim Serhat Yalçın'ı radyo başına alalım lütfen. Bütün dünyayla hasım ol. Arkanda değil önünde durmazsam namerdim. Allah'ın izniyle son günler. Sana özgürce sarılacağım. O günü sabırsızlıkla bekliyorum aslan kocam. Zanabim merin heye ez disatte ze ez disatte hazdikim. Ben Ayvalık Kadın Açık'tan Gül Solak Şakran Kadın Kapalı'da olan Ezo Küleş radyo başına. Doğum gününü unuttum sanma, seni çok seviyorum diğer yarım, kendine çok iyi bak. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Dicle'mle bizi birlikte nice mutlu senelere inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım kardeşim. Murat abi bu şarkı diğer yarım olan Ezo için çalar mısın? Murat Yalçın'dan Her Bir Şeyim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Memo'dan haber aldım, evrakları gelmiş, açığa çıkıyor, infaz koruma söyledi. 2 güne kadar amcasının yanında, senin de 30'unda geliyor Eylül'de, inşallah sen de yanımdasın Cano. Yarın sabah geleceğim, haberin olsun, bekle beni. Çocuklar için sıkılma, hepsi sana selamı var, seni seven namı der. İbrahim Tatlıses'ten Gel Artık şarkısı Nazan'ıma armağan olsun ömrüm. Şakran Beyon koğuşuna yatmakta olan eşim Yıldız Kanık, seni çok seviyorum aşkım bir tanem. Sen benim ilkim ve sonum oldun. Sen benim canımsın, yıldızım, seni seven eşin Hakçan Kanık. Seni sabırla bekliyorum, sana ve oda arkadaşın Gül ve ismini unuttum tüm mahkumlara gelsin bu şarkı. Seni çok seviyorum yıldızım. Kenan Arslan Sevda Çiçeğim armağan olsun. T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına, ben zalimin kızı. Nasılsın inşallah, esinir seni, çok seviyorum. Özgür günler yakın, az da sabır, kavuşmamız

az kaldı hayatımın başrolüsün. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun. Kurban oldum. Allah'a emanet ol. Müslüm Gürses, seni sevmemek elimde değil. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Menemen kapalıda yatan benim için kıymetli olan canım oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek. Memom, haberin geldi, çok sevindik, seni bekliyoruz paşam inşallah. Annen de en yakın zamanda aramızda olacak, yine hepimiz bir arada olacağız. Sizi seven namı der Murat, bu akşam çalan şarkılar senin ve annenin olsun canım oğlum Eşref'im. Karşılama fena olacak, haberin olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan Nazon. Sözüm sana, sen benim nefesim, hayatım, ömrüm, canım bir tanem, can tanem, her zerrem ve her şeyimsin Nazon. Müslüm Gürses'ten sarı saçlarından sen suçlusun şarkısı Nazan'ıma gelsin. Geceniz güzel, kandiliniz mübarek olsun. Rabbim herkese tez zamanda sevdiğine ve ailelerine kavuşmayı nasip etsin inşallah. Selamun aleyküm Murat abi, ben C1B13'ten bugün alınan Mehmet Toprak. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. C17'ye geldim. Hepiniz haberiniz olsun. Benden B13'e selamlar olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Ben C17'deyim. Mehmet Toprak. Kadın kapalıda yatmakta olan Ezo Küleş radyo başına. Güzeller güzeli Ezo'm, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki doğdun bacım benim. Aslanlar gibiyiz. Allah'ım seninle olsun. Sağlıklı, mutlu, özgür günler seninle olur inşallah. Bu yaşın her şey gönlünce olsun. Ateş gibi yansak da buz gibi dururuz. Bizi biz yapan da bu zaten, unutma. Allah'a emanet ol. Seni seven kardeşin Nilay Solak Güler Özekin de çok çok selamları var. Öpüyoruz seni çokça. Ramazan Takak kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Emrecan Çiçek, Cengiz Tosun, Mehmetcan Ene. Ben Abeş Koç'tan Buse'nur Çevik, değerlilerim Diyarbakırlı Şiko ve Çimentepe'li Ayşegül. Biz popüler değiliz, adamız. Bizim durumlarımız değil, adamlığımız beğenilir. Murat abi, Çimentepe'li Ayşegül ve Diyarbakırlı Şiko için Mustafa Ceceli'den Kervan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Gönül Sultan Tatü İsmet, ruhumun yarısı radyo başına. Tatucan, iletişim yasam varmış. Seni merak ediyorum. Seni çok seven Gönül Sultan'ın. Murat abi, biz Kürt Hülya, Nuran, Gökcan, İrem, Erdemir gece söz bırakıyoruz. Doğruların gün yüzüne çıkma gibi bir özelliği var. Er ya da geç her şey ortaya çıkar. Etkinden kralını tanımam. Bizden gece armağan olsun. Murat abi, kadın kapalıdan Gönül Baba Çörs, Arzu Kabaca ve Dilay Yurdakul gece sözümüz. Aslında sevdiğimiz kadar seviliyoruz. Biz birini çok seviyoruz, başka biri bizi çok seviyor. Sorun sevgide değil. Sadece denk getiremiyoruz. Azerbaycan'dan ille desen geceye armağan olsun. Murat Bey, ben Adem'le Leyla B9'da yatmakta olan Nasibe mesajımızı iletir misiniz? Kızım, haberlerini alıyoruz. Telefonum hala bozuk. Şu an serviste, en geç 1,5 hafta olacak. Bizi düşünme. Sen kendine iyi bak. Biz iyiyiz. Mesajını aldık. Mevlüt Kandili mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Seni çok seviyoruz. Murat abi, ben Murat Akgüz. Kadın kapalıda yatan karım Selinay, sen radyo başına. Hayatıma anlam katan kadın, bu hayatta tek yaşama sebebim sensin. İyi ki varsın, seni çok özledim. Anneannen çok iyi, her gün konuşuyorum, aklın kalmasın. İstanbul'da, o da. En yakın zamanda beraber olacağız sevgilim. Dört gözle seni bekliyorum. Çift çamlardan ses gelmiyor, armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abim. Şakran kadın kapalı bir altı koşulan Merve Miray Yıldırıcı. Cano, haberini alıyorum. Mektubun da geldi. Bir sıkıntın, ihtiyacın olduğunda babama haber göndermen yeterli. Biliyorsun. Allah'a emanet ol. Şahin Gündoğan der ki, yanımda olmayan kalbimde emanet kalmasın. Allah'a emanet olun. Şakran kadın kapalı ceza infaz kurumu C9'da yatmakta olan Ece ablam, Ayca ablam, Gül hanım, teyzem, Pınar ablam ve Cemile annem. Kandiliniz mübarek olsun. Sizleri çok özledim. Ece ablacığım, senin de kandilin mübarek olsun. Beni soracak olursam ben de iyiyim. Çok iyiyim. İmzalara başladım. Denetim görüyorum. İnşallah siz de iyisinizdir. Diğer sevdiklerimin de kandili mübarek olsun. Şarkıyı da lidere bırakıyorum.
Ben Serkan Gündoğan, Şakran Teş, John Koşun Atan Kader mahkumlarına selam eder. Rabbim bir an önce ailelerine, yuvalarına kavuşmayı temenni ediyorum. Canım oğlum Şahin'im, sen de Allah'a emanet ol. Babasının canı can, parçam. Baban her daim arkanda, baba kurban sana. Murat abi iyi geceler. Ben Naldöken'den Zehra Erkeş, B9'da yatmakta olan kardeşim Nasibe radyo başına çağırıyorum. Onun ilk başta Mevlüt Kandili'ni kutluyorum. Allah'ım ettiği dileğini, tüm dualarını kabul eylesin. Onu çok seviyorum. Ona çokça dua ediyorum. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Berat Çalık Kılıç. Aleykümselam Berat kardeşim. Senin aracınla hemen cezaevinde bulunan aslanlar aslana abim Ömer Demirkol, onun derlisi Şakran Kadın Kapalı'da bulunan Dilo Biter. Ardından Şakran T4'te bulunan can kuzenim Fırat Çalık Kılıç, amcam Volkan Çalık Kılıç, T3 2 mahalle çocuklarım Davran Kaçan ve Barış Ercan'a bin selam olsun. Bu derler Halit Bilgi Çözgürlük Çiçeğim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, senin aracılığınla buradan T3A13'te bulunan abi, dost ve kardeşlerim olan Mustafa Turan, Devran Koçan, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ömer Yasin Elmastaş, Ercan Ekin'e bin selam olsun. Bu canlara Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim. Şakran'da yatmakta olan aslan kuzenleri Mücahit Çalış, Cihan Çalış, Emir Aslan'dan sevgi ve selamlarla. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen C17'nin en yakışıklısı Alican Türkeli radyo başına. Bana nefes olan mektubunu aldım. Sen yanımda oldukça, dünya karşımda olsa fark etmez. Tek ailem. İyi ki varsın. Seni hep sevecek olan yengen Gökhan Doğanay'dan hani ayrılmazdık, benden vefası eksiklere gelsin. Aleykümselam kardeşim. Hayırlı kandiller Şakran'da aslan gibi yatan Batuhan Saraç radyo başına. Alyasını duysun, alyasını çağırın gelsin lütfen, ne olur. Pişmanlıklarımın esiri de olsam, bu can bedende oldukça bu sevda bize aile olsun diye yaşayacağım. Anladım ki şu dünyayı verseler ömrümü vereceğim, bir çift gözün etmez, beni affet inan, bu kez her şeyi değiştireceğim. Batuhan kardeşim, muhtemelen duyuyorsundur. İzmir Tepecik'ten Şakran'da bulunan babamız Akın Özbaylar, Eftal Tütüncüler, Yozgatlı Batu ve Erkan Ova sevgi ve saygılar. Kandiliniz mübarek olsun. Bu gecenin hürmetine Allah bir an evvel bizleri ve tüm bekleyenleri sevdiklerine kavuşturur inşallah. Selam Murat abim, nasılsın? Cümleten hayırlı kandiller Kadın Kapalı'dan Ece Pekgüven radyo başına. Ömrüm, geceleri yokluğun çöküyor üzerime ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimi nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. Rabbim bu hayırlı günde dualarımızı kabul eylesin. Seni seviyorum elbet bir gün sevdiğim. Aleyküm selam kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. T2A3 koğuşundan Kadircan Aksoy. Öncelikle herkesin Mevlüt Kandili'ni kutluyorum. Ve değerli dostum Kemal Duman'ın bugün doğum günü. Dostum doğum günün kutlu olsun. Abi sıradaki şarkı dostuma gelsin. Seni seven dostun Kadircan Aksoy. Aleyküm selam Kadircan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Şakran T3A7 koğuşundan Hamza Önay. Aleyküm selam Hamza kardeşim. C8'den Cesur Ergun radyo başına. Dostum ne yapıyorsun? İyisindir inşallah. Bugün yarın oradayız. Kuruma çık. Bizi iste. Seni seven sayan dostun Hamza Önay. Ben T3A7 koğuşundan Hamza Önay. Öncelikle can dostum Muhammed Çağıran başta olmak üzere. Muhammed Batan, Yusuf Bayram, Ramo, Birlik, Eyüp Sayan, Süryani, Ramo, Cesur, Ergun, Marco, Kuruçay ve Ahmet Gülçin abime bin selam olsun. İsmini sayamadım. Tüm dostlara da selamlarım bakidir. Sizleri seven Hamza Önay. Ben Yusuf Güney, canımdan çok sevdiğim Sibel Güney radyo başına. Sibel'im, hayatımın anlamı seni çok seviyorum. Hem de çok özledim. Kavuşmamız yakındır, her zaman özlemimdesin canım eşim. İki gözümün çiçeği, aklımdasın, yüreğimdesin, kurban oldum. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben Bahar, Sibel'im, canım kardeşim seni çok ama çok özledim çokça. Bugün bu mübarek günde inşallah tüm dualarımız seninle bebeğim. Seni çok seviyorum, kurban olurum. Herkesin sana herhalde selamları var diyecekti kardeşimiz yarım gelen mesajımız. B10 koğuşuna yatmakta olan Asi Kraliçe Pınar Altunsoy, can dostum Mine Doğan, Nilay
Şener ve aynı havayı sorduğumuz Ali Değer, Zübeyir Akyüzüm'e selam olsun Uygar Doğanay'dan ateş ediyor şarkısı, armağan olsun. Ben Sibel Güney, canımdan çok sevdiğim canım.

Onlardan çok sevdiğim canım eşim Yusuf Güney. Yusuf'um sevdiğim, aşkım, nefesim, yaşama sebebim, seni çok ama çok özledim. Seni çok seviyorum kurban olduğum bu mübarek günde inşallah tez zamanda kavuşuruz canım. Ben iyiyim, sen de kendine iyi bak. Allah'a emanet ol bir tanem. Halit Bilgiç'ten bitsin bu hasret. Şakran kadın kapalı B1 koğuşunda canım eşim Hamiyet Küleş radyo başına. Kandili mübarek olsun. Rabbim o güzel gönlündeki tüm dualarını kabul etsin. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Ay yüzlüm, temiz kalptim, benden güzel karıma Yaşar İpek yine sensiz yar şarkısı armağan olsun. Hemen sayfamızı yenileyelim. Murat abi, ben Torbalı'dan Ahmet Kurt. Öncelikle dostlarım Orhan Kaya, Çağatay Saldı, Furkan Topgöz, akabinde abilerim Doğukan Altun'da, Kazım Ergin, Nalcan Kaya, Durmuş Sarı, Erkan Erben'e bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz bu aslan kadrosuna. Kıvırcık Ali'den Felek şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm abi, aleyküm selam kardeşlerim. Biz Şakran T4 John 4'ten İsmet Kara, Fırat Kılıçkap. Buradan tüm dostlara selam eder, bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Mevlüt Kandilinizi kutluyoruz. Lider abimizin de gece bir söz, yapılan her bir yanlışa bir ziyaret borcumuz olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Aliye 4.0'dan Fırat Kılıçkap. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Benim için değerli olan dostlara selam göndermek istiyorum. Başta benim için değerli olan Şakir, Barut, Halil, İbrahim, Şahin, Göksel, Kılıç, İsmet, Kara, Görkem, Bozkurt, Tarık, Atay, Çınar, Kurşun, Abdullah, Köylü, başka hapishanelerde yatan dostlarım Mehmet Ali, Kiper, Daykolu, Engin Kaya, Yavuz Bal, Serkan, Müço, Gürkan, Akça, güne bir söz bırakmak istiyorum. Elvedaları sevmem, ben görüşürüz insanı hiç değilim ama görüşürüz dediysem iyi ya da kötü illaki görüşürüz. Şakran T4'te yatmakta olan kardeşim Fırat Kılıçkap, seni çok seviyorum aslanım. Cezalar seni yıldırmaz, kilo aldırır aslan kardeşim Adnan Ceylan Kılıçkap. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet, Fırat kardeşimiz de son mesajımızdı. Hemen bakalım. Bugünlük bu kadar. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinize sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Rabbim dualarınızı, ibadetlerinizi, gönlünüzden geçenleri hakkınızda hayırlı kılsın. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın yine inşallah akşam saat 8'de huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Allah gönüllerinizi sevindirsin. Hoşça kalın.

Bir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak.